0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı.
2: "Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun."
3: "Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla."
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu.
4: "Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun."
0: 146. bölüm.
1: Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esid'i Mekke'de yönetici olarak, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde Hazreti Bilal-i Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu.
5: "Bunlar da kim?"
6: "Huneyn'i ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar."
7: "Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu?"
5: "Evet, o."
8: "Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar."
6: "Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım."
7: "Huneyn ve Taif'e ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya."
8: "Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri, en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş."
9: "Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum."
6: "Haklısın." "Evet. İyice yaklaştılar. Şunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz."
8: "Olur. Hadi geçelim."
9: "Şu siyahi köle ne yapıyor dersiniz?"
6: "İnsanları etrafında toplamaya çalışıyor sanırım."
8: "Şşt, sessiz olun. Bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini duyalım."
9: "Ne diyor?"
10: "Allahu Ekber, Allahu Ekber mi dedi?"
8: "Allahu Ekber, Allahu Ekber."
1: Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahzure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırdığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı.
9: Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu.
11: Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize?
12: Okuduğunuz ezanları duymuş. Şu gençleri bana getirin dedi.
6: İstemeden kızdırdık mı onu?
11: Eyvah, ne yapacağız?
13: Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi.
6: Yapacak bir şey yok, yanına gidip hesap vereceğiz.
1: Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi.
9: Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık, özür dileriz.
6: Az önce denileni duydun, hadi oku.
9: Peki. Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım.
1: Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahsure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahsure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahsure'yi ilgiyle dinleyen Peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini, hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahsure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı.
13: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
1: Peygamberimiz Ebu Mahsure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahsure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Kısa bir süre içinde Müslüman oldu. Peygamberimiz de onu Mekke'de ezan okumak üzere görevlendirdi. Resulullah'ın samimiyeti, sevecen yaklaşımı ve merhameti İslamiyet'e bir gönül daha kazandırmıştı. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de Temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öğle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilal-i Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu.
14: Liderleri nerede?
6: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
14: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
15: Gelin şurada bekleyin.
16: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
17: Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık.
18: Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor.
14: Biz önce yol teptik, ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek mi? Görüşmeyecek.
19: Olacak iş değil.
18: Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil.
14: Ey Muhammed, hadi ama. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz?
1: Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
18: İşte peygamberimiz geliyor. Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu.
14: Nihayet peygamberi görebildik.
18: Hele şükür.
20: Ey Allah'ın Resulü, haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir. yerişim de alçaltır.
1: Peygamberimiz, böyle olan ancak Yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği zelil olur diye cevap verdi. Namazı kıldırdıktan sonra Temim heyetine isteklerini sordu.
20: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
1: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
16: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır. Bizi güçlü kılmıştır. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa getirin de görelim.
1: Peygamberimiz Ensardan Kays bin Şemmas'a kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi.
19: Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şehadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamdolsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazlu kereminin eseri olmasın. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve onun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki o bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur. Allah'tan kendim için ve bütün erkek ve kadınlar için bağışlanma dilerim. Selam olsun size.
1: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman-ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve cezayla ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır.

0: İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplar da iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir" buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar" buyurmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal üç defa tekrar etti.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره.

0: على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهِ
0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar, adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
4: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
1: جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
2: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur: komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu. Karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın, fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.
0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona: ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

arasında namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın, "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru," diye dua ettiğini işittim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: الصغرى. لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
2: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır."

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وفي رواية أبي داود تشفع
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Diğer Peygamberler, Nübüvvet Zincirinin Halkaları, 3. Bölüm. Resulullah'ın bahsettiği peygamberler arasında Kur'an'da iyi kimseler olarak tanıtılan İlyas, Elyesa ve Zülkifl de yer alıyordu. İlyas aleyhisselam kavmine, "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal isminde bir puta mı tapıyorsunuz?" demişti. Onlarsa Hazreti İlyas'ı yalanlamışlar, bu sebeple cehennemlik olmuşlardı. Peygamber Efendimizin ayrıntılı bir şekilde hikayesinden bahsettiği peygamberlerden biri de Hazreti Yunus'tu. Peygamber Efendimiz, peygamberler arasında fazilet bakımından bir ayrım gözetilmemesi gerektiğini anlatırken, Hazreti Yunus'u örnek gösteriyordu. "Ben kimse için Yunus bin Metta'dan daha faziletlidir diyemem. Sizden hiçbiriniz benim Yunus'tan daha hayırlı olduğumu söylemesin" buyurmak suretiyle, bir yandan Yunus peygamberin salih bir kul ve peygamber olduğunu ifade ediyor, diğer yandan da kendisi de dahil olmak üzere peygamberler arasında üstünlük olmadığını ümmetine tembihliyordu. Zira Yunus peygamberle alakalı benzer ifadeler farklı vesilelerle Resul-i Ekrem'in başka hadiselerinde de yer alıyordu. Bu ise aynı zamanda Hazreti Peygamber'in hayatında ve zihninde Hazreti Yunus'un önemli bir yer işgal ettiğini gösteriyordu. Kur'an'da balık sahibi anlamına gelen Zünnûn ve Sahibul Hud diye adlandırılan Yunus aleyhisselam, peygamber olarak gönderilmiş olduğu kavminin ona inanmaması üzerine öfkelenerek halkından ayrılıp uzaklara gitmiş, yolculuğunda bir gemiye binmişti. Yunus aleyhisselam gemiye binince gemi sağa sola yalpalamış ve ilerleyememişti. Hazreti Yunus geminin ilerlememesinin sebebini anlamıştı. Kavmine öfkelendiği için Allah'ın ona vermiş olduğu tebliğ görevini bırakıp kaçmayı tercih etmişti. Hatasını anlayan Yunus aleyhisselam gemidekilere geminin gitmeme sebebini açıklamış ve kendisini gemiden atmalarını istemişti. Fakat onlar bir peygamberi atmaya cesaret edememiş ve kura çekmeye karar vermişlerdi. Kura'da Yunus aleyhisselam çıkmış ve gemiden atılmıştı. Gemiden atılan Yunus peygamberi Allah'ın emriyle büyük bir balık yutmuştu. Yunus aleyhisselam balığın karnındayken kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten kendisine zulmedenlerden oldum." Allah Teala da onun bu duasını kabul etmiş ve içinde bulunduğu bu durumdan onu kurtarmıştı. Allah Teala balığın karnından kurtulan Yunus peygamberi halsiz bir vaziyette sahile ulaştırmış, gölge yapması için üzerine geniş yapraklı bir bitki bitirmişti. Daha sonra 100.000'den daha fazla kişiden oluşan halkına dönmüş ve onlar da Hazreti Yunus'un peygamberliğini kabul edip ona iman etmişlerdi. Peygamber Efendimiz balığın karnındayken Yunus peygamberin yapmış olduğu ve Cenab-ı Hak tarafından kabul buyurulan duayı da ashabına öğretmişti. Zünnûn'un, Yunus'un balığın karnındayken yaptığı dua şöyleydi: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten kendine zulmedenlerden oldum." Müslüman bir kişi bir şey için bu duayı yaparsa, Allah onun duasını mutlaka kabul eder. Hazreti Yunus'u ve hikayesini ashabına ders almaları için anlatan Resul-i Ekrem, bir defasında Mekke ve Medine'deki Herşa yokuşundan ashabıyla geçerken, onlara bu tepenin hangi tepe olduğunu sordu. Onlar Herşa tepesidir diye cevap verince, Kutlu Nebi şöyle buyurmuştu: "Yunus'u yuları hurma lifinden ve kızıl bir dişi deve üstünde yünden bir cübbe giymiş şekilde telbiye getirerek lebbeyk diyerek bu vadiden geçerken görür gibiyim."

Peygamber Efendimiz, kıssalarını anlattığımız bu peygamberler dışında bir de Kur'an'da peygamber olduğu açık bir şekilde belirtilmeyen Zülkarneyn, Üzeyr ve Lokman'dan bahsediyordu. Allah'ın kendisine güç ve kudret verdiği ve ihtiyaç duyacağı her şeyi elde etme yolunu gösterdiği Zülkarneyn, Kur'an'da doğu ve batıya seferler yapan bir kimse olarak anılıyordu. Üzeyr hakkında ise Kur'an-ı Kerim'de, Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözlerdir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan çevriliyorlar buyurulmuştur. Peygamberimiz de Üzeyr'in bir peygamber olup olmadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını söylemiştir. Lokman aleyhisselamsa Allah Teala'nın şükretmesi için kendisine hikmet verdiği bir kimseydi. Hazreti Lokman daha çok oğluna verdiği hikmetli öğütlerle yad edilmekteydi. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Yavrucuğum, yaptığın iş, iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Peygamber Efendimizin önceki peygamberlerle alakalı bizlere anlattığı bu kıssa ve meseller, İslam toplumunun süreklilik ve diriliğini sağlayan unsurlardandır. Tarih boyunca Allah Teala'nın insanlığa göndermiş olduğu peygamberler bu anlatılanlardan ibaret de değildir. Yüce Rabbimizin bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık sözlerinden de bu anlaşılmaktadır. Bahsi geçen peygamberlerden başka daha nice peygamberler ve toplumlar gelip geçmiştir. Zikri geçen peygamber kıssalarının anlatılması hem bir tarih bilinci oluşturması hem de toplumların yükseliş ve düşüşüne ilişkin Allah'ın değişmez yasalarının kıyamete kadar gelecek tüm Müslümanlar tarafından iyice kavranılması açısından önemlidir. Anlatılan bu kıssalar, başta Peygamberimiz olmak üzere tüm Müslümanların kuvve-i maneviyelerini artırıcı bir etki yapması bakımından da önemlidir. Zira bir toplumun geçmişi onun belleğidir. Belleği ise onun kimliğinin temelidir. Belleğini kaybeden bir toplum kimliğini de kaybeder. Geçmişten bugüne, yani maziden hale, bu toplumun kimliğini inşa eden hiçbir şeyin unutulmaması gerekir. Şu halde geçmiş peygamberlerin yaşadıklarını kendi hayatımızın dışında tutarak sadece anlatıp masal niyetine dinlemek değil, onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı buyurulan Kur'an-ı Kerim'de de defalarca tembihlendiği üzere, ibret dolu bir bakışla her seferinde yeniden düşünmek, içselleştirmek, Allah'ın elçilerinin yaşantısını yaşama tarzı olarak benimsemek ve örnek edinmek gerekmekte değil midir?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
2: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz, sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله

alışveriş yapan birini gördüğünüzde, Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise, Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة‌دن رضی الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben: Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

0: yaş, al götür, bitsin bu telaş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
2: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettiğin.
3: Ne oluyor?
4: Kim bu adam?
3: Ne diyor bu? Doğru mu
5: şimdi? Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
2: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
5: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
2: Evet, okuyorum.
5: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
2: Hayır, bulamam.
5: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
2: Evet, sizden öğrendik.
5: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
2: Hayır, bulamam.
5: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
2: Evet, öyle.
5: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
2: Kur'an'da...
5: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
2: Evet.
5: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulü'nden öğreniyoruz işte.
2: Haklısın, dediklerinde haklısın.
5: Şimdi anladın mı beni?
2: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
5: Amin.
0: Hadislerin Hikayeleri.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
8: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
7: وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله
4: وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
8: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: ابو مريم الازديدن رضي الله عنها nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi selamı yaymayı emretti.''

0: الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun, kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek kişiye kötülük olarak yeter. Mümin hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zemindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul thenâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem, yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.''

Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
3: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
1: مرثد بن Abdullah el-Yezani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor. Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, bedenle ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılığı şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, "Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık" buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da, "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç, el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğinde namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek, sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından, Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam, her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun, yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere, nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken, Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?" Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız 3 sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene direnmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz, Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince, Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Şunları satın alacak yok mu buyurdular. Bir adam ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici, kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah la yakbalu minel amel illa ma kana lehu halisan ve btugiye bihi vechhu.
0: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden, ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda, ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahiret

Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin," buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, "Gözlerine bir şey olursa ne yaparsın?" diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana ne oldu buyurdu. Adam şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek o malın büyük küçük hepsini getirsin. Verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da "Hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme" dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum." demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et buyurmuştu.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, diye dua ederdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
1: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Ebu Musa'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.
1: Cabir bin Semure babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
2: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi.
3: Liderleri nerede?
4: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
3: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
4: Gelin şurada bekleyin.
5: Biz temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
2: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
6: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layık.
7: Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünü.
2: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
0: 147. bölüm.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Avf söz aldı.
8: Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun.
2: Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
8: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Ka'b bin Züheyr peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceyr Resul-i Ekrem safında yer almıştı ama o bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki Ka'b yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu.
9: Yine kardeşim Büceyr'den mektup gelmiş.
10: Ne diyor?
9: Sana okuyayım. Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan.
10: Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor. Bücehir tüm gerçekleri yazmış sana.
9: Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin?
10: Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Bücehir sana boşuna ümit vermez.
9: Evet.
10: Öyle diyorsa öyledir.
9: Bu ara aklıma sık sık babam geliyor.
10: Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına?
9: O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu biliyorsun.
10: Evet.
9: Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu.
10: Baban özel bir insandı. Bu sözleri boşuna söylememiş bence.
9: Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim. Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim.
10: Sana da böylesi yaraşır.
9: Artık bir karar verme zamanı geldi. Ya ona teslim olacağım ya da bu diyardan gideceğim.
10: Haklısın.
2: Kâb bir müddet düşündükten sonra İslamiyet'in hak din olduğuna kanaat getirdi. Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Kâb bu durumu akıllıca kullandı. Peygamber Efendimizin huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra şöyle bir teklifte bulundu.
9: Kâb bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzur-u saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem, ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?
2: Kâb, peygamberimizden evet cevabını duyunca sevinçle şöyle dedi.
9: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
9: Ben Kâb bin Züheyr'im ya Resulallah.
11: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Kâb bin Züheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Kâb bin Züheyr değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı.
9: Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana ey Ebu Sülman'ın oğlu sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana seni oyalayıp teselli edemem. Başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.
2: Kâb, Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti Resul-i Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek Kâb'ı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdülüzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı.
12: Amca, seninle konuşmak istiyorum.
13: Gel bakalım evlat, ne diyeceksin?
12: Amca, ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum.
13: İslamiyet de nedir?
12: Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini.
13: Şu Kureyş kaçkınları mı?
12: Onlar kaçkın değil. Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler.
13: Neyse ne. Ne oldu araştırmalarının sonunda?
12: Ben de Müslüman olmak istiyorum.
13: Ne? Ne dedin sen?
12: Müslüman olmak istiyorum. Allah'ın bir tek olduğuna, eşi benzerinin olmadığına inanıyorum.
13: Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmin bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamına geliyor. İnsan nasıl olur da atalarının dininden yüz çevirir? Babanın kemikleri sızlamaz mı kabrinde?
12: Amca, babam yanlış bir inanış üzerindeydi. Biz de öyleyiz. Kendi yaptığımız şeyler, taştan, ahşaptan oyduğumuz putlar nasıl ilahımız olabilir?
13: Daha fazla konuşup ilahlarımızın gazabını üzerine çekme.
12: Amcacığım, etme. Sen çok akıllı, ince düşünceli bir insansın. Merhametlisin. Allah'ın sana gönderdiği işaretleri düşün. Onun bir tek ilah olduğunu fark etmiyor musun?
13: Seni himayeme aldığımda küçücük bir çocuktun. Baban hiçbir şey bırakmadan vefat etmişti. Seni giydirdim, yedirdim, içirdim. Benim sayemde mal mülk sahibi oldun. Ben senin velinim. Buna asla izin vermiyorum.
12: Amca, seni çok severim. Üzerimdeki hakkını da inkar edemem. Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür.
13: Sus yoksa!
12: Yoksa ne yaparsın amca?
13: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
12: Peki amca.
13: Her şeyi dedim.
12: Anladım, her şeyi.
13: Üstündeki elbiseni bile.
12: Peki. Ben artık taşlara tapmayacağım. Ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım. Al amca. Bunlar senin bana aldığın giysiler. Şimdi kölemi çağıracağım. Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek. Kölem de senin zaten. Ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim, emin olabilirsin.
2: Resul-i Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu.
12: Benim adım Abdülüzza, Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. Peygamberimiz bir gün ashabını toplayarak "Burada bulunmayan kardeşinizin cenaze namazını kılınız." dedi.
14: Ya Resulallah, kimdir o?
2: Peygamberimiz Habeş Necaşisi Asheme diye cevapladı ve ilave etti. Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı.
15: Sizler, ey Cafer'in arkadaşları! Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o, ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi.

0: Kutlu Çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız" deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır" dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek, "Cennet ona mübarek olsun," dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, "Hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise, şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Mümin kardeşliği, imandan doğan yakınlık. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: mü'minler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: zandan sakının, zira zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinize üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ebu Eyyub'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal değildir. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe, elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır. Ebu Hıraş Es-Sülemi'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşine bir sene küs duran kimse onun kanını dökmüş gibi vebal üstlenmiş olur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmaksa küfür alametidir. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

0: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'd. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.''

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Ebu Ümame el-Bahili'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder şilte kullanmak, İpek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: Ademoğlu, malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir.
1: Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını 2'şer 2'şer kılar, bir rekatta vitir kılardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra 2'şer rekat sünnet kıldım.
3: Bir kişi peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim diye sorduğunda, evet buyurmuştur. O kişi, ben onunla aynı evde oturuyorum deyince Hazreti Peygamber, yanına gireceğinde ondan izin iste diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, ona ben hizmet ediyorum diye üsteleyince, Allah'ın Resulü, ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş, bunun üzerine Peygamberimiz, o halde izin almadan annenin yanına girme buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 554 nolu hadis. An Ebi Umamete, Ebu Umame'den gelen bir rivayet. Sudey ibn Aclan, Sudey bin Aclan radıyallahu anhu, Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yebne Adem, ey Adem oğlu, inneke muhakkak ki sen, in tebzuril fadla, hayrun leke. Eğer artanı, yani Allah sana daha çok vermiş, kendi ihtiyacını karşıladın, şimdi fazlası var elinde. Söz gelimi eskiden diyelim ki hayvanı kesmiş, ondan ihtiyacı kadarını et olarak almış, daha fazlasını kendisine saklama zorluğu da var. Buzdolapları falan yok o zamanlar. Kendi ihtiyacını sağladığı gibi başkalarıyla da paylaşması. Bunun tam tersi, özellikle ve bile isteye kendisine saklaması ve kendisine saklarken çoğu zaman o ürünün, o malın, o şeyin artık işe yaramaz bir hal alması, bayatlaması, kokması. O in tumsikhu şerrun leke. Böyle yapman senin için şer. Başkalarına kıyamadın, hepsini kendine saklamaya çalıştın. Yöntemin bu olunca, yaklaşımın bu olunca bunları da ne kadar başarabilirsin ki? Her şeyimiz de böyledir, eşyalarımız da böyledir. Hacetlerimiz de böyledir, kıyafetlerimiz de böyledir. İnsan bu iki modelden bir tanesine yaklaşır. Ya paylaşımcıdır, kendi kullanacağını ki bir iki taneyle sınırlı. Böyle kimseler akleder, Hakk'ın rızası uğrunda eline geçen fazla şeyleri infak eder. Diğer insanlar akletmeyen ve hep bana olsun diyen, o sürekli kendisine tahsis eder, biriktirir, biriktirir. Ne kadar çok gelirse gelsin, alır kendisine götürür, saklar onları. Zamanla o şeylerin ekonomik ömürleri tamamlanır, değerleri düşer. Öyle bir zaman gelir ki başkalarıyla onları paylaşsanız bile bir anlamı kalmaz. Eşyalar üzerinden düşündüğünüzde bu durum daha kolay anlaşılır. İhtiyaç fazlası kalem böyledir, ihtiyaç fazlası çanta böyledir, ihtiyaç fazlası power bank bugün için böyledir. Ancak nakit üzerinden düşündüğünüzde bunu anlamak biraz zorlaşır. İnsan daha fazla nakdini götürüp bankaya yatırır veya yastık altına dizer, değerini kaybetmesin diye altına, gümüşe tahvil eder. Cenab-ı Hak, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, altını, gümüşü böyle kendiz yapanlar. Aslında uzun vadede bu yaklaşım da sonuçsuz kalır. Çoğu insan hayatının biteminde bankada yığdığı paralar ile, tapu kayıtlarında biriktirdiği tesciller ile, Hakk'ın uğrunda kendisi için öteye infak etmeye yanaşmadığı birikimler ile ansızın hayattan ayrılır. Yolun sonunda kendisi için saklayıp çoğalttığı ve biriktirdiklerini kullanamadan kendi hayatına bunları zevk olarak, eğlence olarak, neşe olarak, yani o iktisadi birikim her neye yarıyorsa, bunları kendi hayatına yansıtamadan hayattan ayrılmış olur. Nasıl komşularla paylaşmadığınız yemek ertesi güne bozulunca size de bir hayır olmuyorsa, yoksullarla ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayarak salt biriktirip çoğalttığımız paraların sonraki yıllarda bize de bir hayır olmaz. Allah'ın sistemi böyle işlemektedir. Paylaşımcı olanlar, Allah'ın verdiklerinden başkalarına infak edip duranlar, bu harcadıklarını uzun vadede, ahirete öteye, sonraki aleme bakan yüzüyle kendi hayırlarına döndürmüş olurlar. O yüzden Resulullah yebne Adem'a, ey Adem'in çocuğu, inneke en tebzulil fadla hayrun leke. Eğer artanı, yani senin yiyip içip, giyinip kuşanıp tüketmediğin fazlasını başkalarıyla paylaşırsan bu senin için hayırlı olur. Sonradan demezsin keşke başkalarına verseydim, bak burada kaldı, şimdi de bir işe yaramaz. Dünya kadar bellek var elinde, şuradan buradan eline geçmiş, kendisi almış. Kendi kullandığı bir iki taneyle sınırlı. Fazlaları öylece kalmış, başkalarına verip paylaşmamış, şimdi de bir işe yaramaz. O günkü kapasiteler bugün için anlamsız. Dünyada hep böyle bir trend var. Teknolojide de böyle, yeme içmede de böyle, giyim kuşamda da böyle. Hazır bugün değerliyken, kıymetliyken başkalarıyla paylaşıp hak katında bunun karşılığını yatırıma tahvil edebilirsen ne âlâ ne güzel. Ama yok, hep bana, Rabbana dendiği tarzda veya özetlendiği tarzda davranırsan İnsanlardan esirgeyip Allah yolunda harcamadıklarını Allah sana da yar etmez. Ve bu aleyhine döner. Hem dünyada pişmanlığını yaşarsın, depoya gittiğinde onları görürsün, çatı katında onları görürsün, dolap diplerinde onları görürsün. Üzerinden yıllar geçmiştir ve artık anlamsızdır. Eşyada böyle olan bankalarda da böyledir. Hesaplarda unutulan paralar, Allah'ın bolca verdiği tapu tescil kayıtlarının sağda solda unutulan paftaları, parselleri, kişi öldüğünde ne hayallerle bunları almışken hiçbirinden bir sonuç elde edemeksizin öylece devreden bakiye olarak sonrakinin üzerine devretmesi. O da aynı yaklaşımı uygulayacaksa şayet, yiyip içtiğinden, giyip kuşandığından gayrısı yine devreden bakiye olarak sonrakine devredecektir. Böyle kimseler üst soydan alt soya, atadan oğula toruna, Allah'ın huzuruna çırılçıplak gelirler. Öteye hiçbir şey göndermemiş bir halde, halbuki ellerinden servetler geçti, üzerlerinden Cenab-ı Hak devasa rakamları zimmetlerinden geçirdi, mülkiyetleri üzerinden sonraki nesillere devretti, kendileri için hak katında öteye gönderip dikeyde bir yatırıma girişmediler. Kendileri için çok büyük bir kötülük yaptılar. وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ Bir kimsenin imsak edip, yani elinde tutup Allah yolunda harcayamaması, sonsuz planda ahirete bakan yüzüyle kendisi için yaptığı en büyük kötülük. Hadisin devamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ Ancak sen ihtiyaç duyduğun şeylerden ötürü kınanmazsın. Yani zaten senin ihtiyacın varsa, sen kullanacaksan, bugün ya da yarın, makul bir şekilde. Sonuçta insanın ihtiyacı belli, günlük olarak, haftalık olarak, hatta aylık olarak ve hatta yıllık olarak. Yıllık olarak bile olsa, ihtiyacını bir kimse gözetse, bundan ötürü kınanmazsın. Ama insandaki biriktirme tutkusu değil kendi yıllık olarak ihtiyacını karşılayacak kadarını gözetmek, yedi neslini doyuracak kadar bile olsa hala başkalarıyla paylaşmaya yanaşmayacak bir biçimde ben merkezli bakıyor hadiseye. Resulullah'ın ifadesiyle لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ iki vadi dolusu altın olsa, tamam bundan böyle artık infak edeyim, paylaşmaya başlayayım demiyor. لَبْتَغَى لَهُمَا ثَالِثَ Üçüncüsünü arzuluyor. Üçüncü altın dolusu vadiyi arzuluyor. Dolayısıyla kefafın, yani insanın ihtiyaç duyduğu makul bir aralığı var. Resulullah'ın ifadesiyle insan için ne var? Yiyip içtiğinden, giyinip kuşandığından gayrısı malım malım diyorsun ama hangisi sana neye yarar? Sadece biriktirmiş oluyorsun. Bu açıdan bakıldığında insanın sarf ettiği, ailesiyle birlikte sarf ettiğinin aylık bir karşılığı var, yıllık bir karşılığı var. Hani bir yılını bile gözetsen, iki yılını bile gözetsen bunlar sınırlı rakamlar. Önü ecel ile sınırlı bu hayatta astronomik bir biriktirme merakı ve paylaşmaya yanaşmama ihtirası bir tutku halinde bizleri kasıp kavuruyor. Ve ölürken çoğumuz acınaklı hikayeler yazıyoruz. Koca bir ömrünü bankalardaki rakamlara dönüştürmüş, tapu tescillerindeki kayıtlara dönüştürmüş ve kendisi öylece bırakıp gitmiş. Talihsiz insanlar oluveriyoruz. Bu imsak alışkanlığı, bu elinde tutma, paylaşamama cimriliği kendimize yaptığımız en büyük kötülük. Çokları bunu niye böyle yapar? Çünkü ahirete dair inançları temelsizdir, zayıftır yahut sudaki balık misali etkisizdir. Uğrunda para yatıracak kadar, meblağ harcayacak kadar ciddi bulunmaz. Esas olan bu taraftır. Varsa da yoksa da burada biriktirmeyi esas alır. Ötede yatırıma dönüştürmeye yanaşmaz. Dolayısıyla infak edememe durumu aynı zamanda imanın zayıflığına işarettir. Etkisizliğine işarettir. Bunun tam tersi de imanın varlığının bir alameti oluverir. Cenab-ı Hak وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Mallarını Allah yolunda infak edenler ve kendiliklerinden bir ispat ortaya koyanlar yahut kendilerini bu anlamda ispat edenler وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Dolayısıyla infak edebilmek kendini ispat edebilmekle eşdeğerdir. Benim yarın ihtiyacım olur korkusuyla uçsuz bucaksız biriktirme merakı sanki yarınlarda bir sahibimiz yokmuşçasına, bugün verenin yarın da vermeye muktedir olmadığını sanırcasına kendimiz kazanıyor ve kendi geleceğimizi sadece kendimiz güvenceye alıyormuşçasına bir tevekkülsüzlüğü de ifade eder. Ve bu yaklaşım koca koca ömürleri heder eder. Kişi aşağıdan yukarıya baktığında birinci atası, ikinci atası, üçüncü atası, dördüncü atası hayatlarını hep böyle yaşanmış hayatlar olarak görür. Ufak tefek sağa sola sarf ettikleri harcamalardan bahsetmiyoruz. Başta Allah'ın farz kıldığı zekatını vermesi, sonrasında da hak katında Allah'ın verdikleri

0: gelirlerinden kayda değer bir biçimde infak etmesi. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de iyilikte bulun. Allah 10 lira verdiğinde 1 lirasını harcayabilen Allah yolunda kişi, Allah 100 lira verdiğinde 10 lirasını harcayabilmeli. Allah 1000 lira verdiğinde 100 lirasını harcayabilmeli. Allah daha fazla verdikçe o hala 1 lira harcıyor. Allah 100 veriyor, 1000 veriyor, 1 milyon veriyor, o hala birer lira harcıyor. Üçer beşer lira harcıyor Allah yolunda. Cenab-ı Hak her defasında basamakları tırmandırıyor. O birler onlar basamağına hapsolmuş, öylece kalıyor. Öyle olmamalı. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah sana nasıl güzel davranıyor ise sen de insanlara iyilikte ve güzellikte öylece davran. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Hadisin devamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizler onu dinleyince ikna olduğumuzda evet evet böyle talihsiz bir ömür hikayesi yazmamalıyım. Koca bir ömrünü biriktirip çoğaltan, yığan ve sonra ansızın ayrılan kimseye dönüştürmemeliyim. Beraberimde bir şeyler götürmeliyim. Öteye gideceğim yerlere yatırım yapmalıyım. Azdan az, çoktan çok ama her halükarda onun uğrunda harcayabilmeliyim dediysen şayet, nereden başlamalıyım sorusu aklına gelecektir. Allah Azze ve Celle elçisine şöyle öğüt verdirmiş bize. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Ailenden başla, en yakınından başla. Ayetlerde de bu böyledir. اُلِ الْقُرْبَ Akrabalık bağı bulunanlar diye Cenab-ı Hak harcamayı yakın plandan başlatır. Çünkü en iyi onların durumunu biliriz. Başkaları bizi yanıltabilir, ihtiyaçları olmadıkları halde bizden alabilirler. Allah yolunda infakın daha verimli, daha homojen, daha etkili yapılmasının sağlandığı önemli bir ölçüttür. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Aile bağından başla, en yakın halkadan. Başta kendi sorumluluğunda bulunan çocukların, eşin, onlar için harcarken bile aynı düşüncedesin. Allah için yapıyorum bunu. Kul böyle yaparsa bunlardan ötürü sevap kazanır. Cenab-ı Hak bana babalık rolünü vermiş, ailede infak sorumluluğunu benim üzerime yüklemiş. Dolayısıyla eşimin, çoluğumun, çocuğumun ihtiyaçlarını onun rızasını gözeterek sağlıyorum. Sonra bir halka genişletiyorum. Sonra bir halka daha genişletiyorum. Akrabalarımdan ihtiyacı bulunanlar, kuzenlerimden, dayılarımdan, amcalarımdan, halalarımdan gitgide daha uzağa doğru ihtiyaç sahiplerini buluyorum ve onlara harcıyorum. Yaklaşım bu olmalı. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Niyetimi böyle alıyorum. Öteye uzanıyorum. Kendi ahiretime buradan gönderiyorum. Allah bana yürü ya kulum dedikçe, daha fazlasını bana verdikçe ben de insanlara yansıtıyorum. Devamla Allah'ın Resulü Ebu Ümame'nin rivayet ettiği ve derli toplu bir biçimde verdiği bu anlatımda şöyle buyurmuş. وَالْيَدُ الْعُلِيَ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Bilesin ki böyle bir işe giriştiğinde doğru bir şeyler yapıyorsun. Allah yolunda harcamak sana üstünlük getirecektir. Hakkın katında değer kazandıracaktır. Sonsuz planda ebedi bir yatırıma dönüşen bir ecir olarak, sevap olarak ve bunun sonucunda ebedi saadeti yaşayacağın cennet olarak karşına gelir. Faziletli bir iş yapmış olursun. İnsanlara koklatmaksızın koca bir ömrü kendi şahsi mülkiyetleri olarak yığıp biriktirenler ne Allah katında değerlidirler ne de insanlar nazarında herhangi bir itibarları olur. وَالْيَدُ الْعُلْيَا Bilesin ki üstteki el خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Alttaki elden daha hayırlıdır. Yani çalışıp kazanır, bunu da paylaşırsan başkalarıyla hakkın katında değer kazanırsın, üstün olursun. Bu ifadenin içerisinde çalışmayıp, tembellik edip, başkalarından isteyerek, talep ederek yahut dilenerek, miskince yaşamayı alışkanlık haline getirenlere de bir yergi var. Talep eden biri olmak ve sürekli bu halde kalmak sevimsiz bir durum. kişinin harekete geçmesi, çalışması, kazanması ve kazandıklarını Allah uğrunda paylaşması gibi bir yola girmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği kullar böyledir. Onlar sabah akşam ibadet eder dahi olsalar, miskinlik etmezler. İhtiyaçlarını başkalarından yalvar yakar, talep ederek sağlamazlar. Odun toplayıp satmak dahi olsa kendi ellerinin emekleriyle geçinmeyi esas alırlar. Önceki okuduğumuz rivayetlerde buna dair çok şey gördük. Ebu Umame'nin bu rivayeti sanki oralarda parça parça gördüğümüz hususların daha değerli toplu bir hali gibidir. Bazen sahabiler Resulullah'tan farklı farklı oturumlarda duyduklarını da yıllar sonra tabiilere anlatırken hafızalarında cem edip yani toplayıp bir arada verebilirler. Allahu alem bu rivayet öyle bir rivayet olabilir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Ravahu Müslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın,

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.
1: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi. "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, "Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa." Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah," gökler bile ses versin sesimize.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Göz, giyim, kuşam, davranış, hal ve harekette, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam." dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır."
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil istifaya istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a bunları tanıyor musun diye sordu. Abbas da evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Ka'b bin Malik'tir diye karşılık verdi. Ka'b o anı anlatırken Resulullah'ın şair mi diye sorduğunu, Abbas'ın da evet diye cevap verdiğini unutmam demiş. Ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam anlatma gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.
3: Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur. Ya Rabbi bu nedir? Rabbi İbrahim'e, olgunluktur ya İbrahim şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim, Rabbim olgunluğumu artır diye dua eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur, buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek 2 elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
2: Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Selamun aleyküm efendim. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlar. İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katında 5 şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir. Ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgileri nasıl amel ettiğinden. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun 2 vadi dolusu malı olsa 3. bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Allah tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder. Bir diğer hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Diğer bir güzel hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah'ım 4 şeyden, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Yüreğimdeydim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.
1: Resul-i Ekrem şöyle demiştir. Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "helak edici şu 7 günahtan sakının" buyurdu. Sahabiler, "ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim

0: malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
1: Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerib radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının 1/3'ünü yemeye, 1/3'ünü içeceği suya ve 1/3'ünü de nefesine ayırsın.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İki alemin imarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek sadece ahiretin imarında değil bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu

statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de "Kıyamet kopsa bile, elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin" buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunun farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi, varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman, dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden, fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. "Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber," dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır, buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: "Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar," dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir," buyurdu. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir." Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: "Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, 'Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut,' dedi."
4: Müzik.
3: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet

0: Niyet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
1: Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: "Ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım." Bu göz teması olmadığında

0: bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler. Onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar, yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport, insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumla aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan, yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öte neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi, insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

Geçmiş Ümmetler, Tarihi İbretle Okumak. 1. Bölüm. Abdullah bin Amr şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi bize sabaha kadar İsrailoğullarının kıssalarını anlatır, ancak farz bir namazın vakti girince kalkardı. Suheyb'in anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ikindi namazını kıldıktan sonra dudaklarını oynatarak konuşur gibi yapmıştı. Bunun üzerine kendisine "Ey Allah'ın Resulü" denildi. "İkindi namazını kıldığında dudaklarını oynattın." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu: "Peygamberlerden biri ümmetinin haline şaşırıp kaldı ve onlara kim bir şey yapacak?" dedi. Allah da peygamberine şöyle vahyetti: "Onları benim kendini bizzat cezalandırmamla düşmanlarını başlarına musallat etmem arasında serbest bırak." Onlar da Allah tarafından cezalandırılmalarını tercih ettiler. Bunun üzerine Allah onlara ölümü gönderdi ve bir günde 70 bin kişi ölüp gitti. Suheyb, peygamberimizin bu hikayeyle birlikte anlattığı şu hikayeyi de nakletmiştir. Bir kral vardı. Bu kralın kendisi için kehanetlerde bulunan bir kahini vardı. Bu kahin krala "Benim için anlayışlı bir çocuk buluver de bu ilmimi ona öğreteyim. Korkarım ben ölürüm de sizden bu ilmi bilen kimse kalmaz." dedi. Bu özellikle bir çocuk bulup ona kahinin yanına gidip gelmesini ve ondan ilim öğrenmesini emrettiler. Çocuk kahine gidip gelmeye başladı. Çocuğun yolu üzerinde manastırda yaşayan bir rahip vardı. Çocuk kahine gidip gelirken her seferinde bu rahibe uğrayıp ona sorular sormaya başladı. Sonunda rahip çocuğa "Ben sadece Allah'a kulluk ediyorum." dedi. Bunun üzerine çocuk rahibin yanında kalmaya başladı. Kahine gitmeyi ise azalttı. Kahin çocuğun ailesine "Hemen hemen hiç yanıma uğramaz oldu." diye haber gönderdi. Bu durumu çocuk rahibe bildirdi. O da "Kahin neredeydin?" derse "Ailemin yanındaydım" dersin. "Ailen neredeydin?" derse "Kahinin yanındaydım" dersin dedi. Genç bu şekilde devam edip giderken yolda kalabalık bir gruba rastladı. Bu insanların yolunu bir hayvan kesmiş ki bazıları "Bu bir aslandı" derler, onları orada alıkoymuştu. Çocuk eline bir taş aldı ve "Allah'ım, rahibin söyledikleri doğruysa atacağım taşla bu hayvanı öldürmek istiyorum" dedi ve sonra taşı atıp hayvanı öldürdü. İnsanlar "Onu kim öldürdü?" diye birbirlerine sordular. "Bu genç öldürdü" dediler. İnsanlar telaşa kapılarak "Bu genç hiç kimsenin bilmediği ilimleri bilmektedir" dediler. Bu haberi gözleri görmeyen biri duydu ve "Eğer görmemi sağlarsan şu şu mallar senindir" dedi. Genç, "Senden bunu istemiyorum. Gözüne kavuşursan gözünü sana veren zata iman etmeyi düşünür müsün?" dedi. Ama "Evet" dedi. Bunun üzerine genç Allah'a dua etti. Allah da onun gözlerini açıverdi. Ama Allah'a hamd etti. Onların hali kralın kulağına ulaştığında o birilerini göndererek hepsini yanına getirdi. "Her birinizi farklı şekillerde öldüreceğim" dedi. Sonra çocuk için şu emri verdi: "Onu falan dağa çıkarıp tepesinden aşağı atın." Genci o dağa götürdüler. Oradan atmak istediklerinde kendileri o dağdan peş peşe düşüp helak oldular. Sadece genç kaldı ve sonra geri döndü. Bunun üzerine kral gencin götürülüp bir denize atılmasını emretti. Allah beraberindekileri suda batırdı ve genci kurtardı. Genç krala geldi ve "Beni çarmıha gerip okunla halkın önünde bu gencin Rabbi olan Allah adına atıyorum demedikçe öldüremezsin" dedi. Bunun üzerine kral emir verdi. Genç çarmıha gerildi. Sonra kral "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla atıyorum" diyerek oku attı. Okla vurulunca genç elini şakağının üzerine koydu ve öldü. Bu arada insanlar bu genç kimsenin bilmediği ilimleri biliyordu. "Biz de bu gencin Rabbine iman ediyoruz" dediler. Krala "Üç kişi sana karşı çıktı diye mi endişelendin? Şimdi tüm insanlar sana karşı geliyor" denildi.
Sonra kral hendekler kazdırdı ve içlerine odun ve ateş attırdı. Sonra insanları toplayıp, kim dininden dönerse onu bırakacağız, kim de dönmezse onu bu ateşe atacağız dedi. Ardından insanları bu çukurlara atmaya başladılar. Peygamberimiz burada Buruç suresinin müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı ayetlerini okuduktan sonra gencin defnedildiğini sözlerine ekledi.

Peygamber Efendimiz iman mücadelesi veren geçmiş topluluklarla ilgili bu ve benzer kıssa ve öyküleri iman ve tevhid mücadelesinin tarihini öğretmek ve sahabilerini eğitmek için vasıta olarak kullanmıştı. Geçmişteki insanların mesel olmuş hikayeleri vasıtasıyla Müslümanların iman, ibadet ve ahlak sahasında eğitilmesini gaye edinmişti. Bu gayenin gerçekleşmesini sağladığından olsa gerek ashabına uzun uzadıya kıssalar anlatmıştı. Abdullah bin Amr şöyle demişti. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize sabaha kadar İsrailoğullarının kıssalarını anlatır, ancak farz bir namazın vakti girince kalkardı. Bu kıssalar hem bizzat peygamberimizin hem de onu dinleyen sahabenin ilgisini ve merakını fazlasıyla çekmiş olmalıydı. Zira Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti Musa ile Salih Kul kıssasının ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı dilemekten kendini alamamıştı. Allah Musa'ya rahmet eylesin, keşke Salih Kul'un işine karışmayıp biraz daha sabır gösterseydi de onların arasında geçen kıssa bize daha fazla anlatılsaydı. Diğer yandan sahabe, Kur'an'da anlatılan geçmiş ümmet, millet ve peygamberler hakkındaki pek çok kıssayla ilgili olarak Yüce Peygamber'e sorular yöneltiyordu. Zaman zaman bu sorularla geçmiş ümmetlerle alakalı yanlış anlayışlar da ortaya çıkıyor ve bu yanlışlar düzeltiliyordu. Nitekim bir keresinde kendisine Kur'an'da zikri geçen Sebe'nin bir yer mi yoksa bir kadın ismi mi olduğu sorulmuş ve Sebe ne kadın ne de yer ismidir, bilakis o Araplardan 10 oğul sahibi bir adamdır diyerek bir yanlış telakkiyi düzeltmişti. Medine toplumunda daha çok Yahudilere muhatap olan sahabiler bu kültüre ait bazı kıssa ve haberlere ilgi duyabilmekteydi. Bu ilgiyi fark eden Resul-i Ekrem, İsrailoğullarından nakilde bulunabilirsiniz, bunda bir sakınca yoktur hadisiyle, teorik olarak onlardan nakledilecek ümmet için faydalı bilgilerin, ibretli kıssaların kaybolmamasına ve diri tutulmasına izin veriyordu. Diğer taraftan da bizzat kendisi genel olarak geçmiş ümmet ve milletler, özel olarak da İsrailoğulları ile ilgili öğüt ve ibret verici kıssa ve haberleri vermek istediği bildiriyi de ilave ederek ashabına aktarıyordu. Bu kıssaların yaşanmış tarihi gerçeklikleri olabileceği gibi tamamen belli bir mesajı verebilmek amacıyla kıssadan hisse kabilinden anlatılmış olmaları da mümkündür. Ehli kitabı ne doğrulayın ne de yalanlayın ve ehli kitaba bir şeyi sormayın hadisleriyle de ehli kitaptan bilgi aktarmada ihtiyatlı olunmasını tembihliyordu. Buna rağmen tarihi kaynaklarında gösterdiği üzere İsrailiyat adı verilen geçmiş ümmetlere ait pek çok bilgi sonraki zamanlarda bazı hadis kaynaklarına dahi girebilmiş, sözde İsraili bilgi ve haberler İslamileştirilmişti. Nebiler serveri geçmişti.

geçmiş ümmetlere dair anlattığı bu kıssaları genelde peygamberlerden bir peygamber, krallardan bir kral vardı, sizden önceki ümmetlerde bir adam vardı gibi kıssa masal anlatım girişleriyle aktarırdı. Tıpkı Kur'an'da olduğu gibi İsrailoğulları peygamberleri Hazreti Musa, Peygamber Efendimizin isim vererek hakkında en fazla bilgi aktardığı peygamberdi. Bazen de Hazreti Peygamber'in İsrailoğullarına mensup bazı kişileri açıkça belirttiği olurdu. Bunlardan birinde Resulullah, İsrailoğullarından El-Kifl adında biri vardı diye başlamış ve günah işleme konusunda Allah korkusu taşımayan bu kimsenin kıssasını anlatmıştı. Şüphesiz bu anlatılarda Yüce Peygamber farklı amaçlar güdüyordu. Bazen cahiliye döneminde yaygın olan ve İslam'ın özüne uymayan geçmiş ümmetlere ait hikayelerin önüne geçiyor, bazen de geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin mücadelelerinden ve sabırlarından söz ederek karşılaştıkları zorluklara karşı ashabının şahsında ümmetinin kuvve-i maneviyesini artırmaya çalışıyordu. Hatta bu manevi teşvik, geçmiş peygamberlerin başlarına gelen zorluklardan söz edilerek zaman zaman Kur'an'da özel olarak peygamberimiz için, genelde de bütün Müslümanlar için yapılıyordu. Kur'an'da bazen Ashab-ı Uhdud ve Ashab-ı Kehf örneklerinde olduğu gibi, geçmiş ümmetlerden bazılarının imanlarını koruma adına olan mücadele azimleri öne çıkarılarak yapılıyordu. Resul-i Ekrem'de bir yandan geçmiş ümmetlerden bazılarının güzel işlerini anlatıp sahabilerin mücadele azimlerini güçlendirirken, diğer yandan da İsrailoğulları başta olmak üzere geçmiş ümmetlerin yaptığı bazı hatalı davranışlara ve taşkınlıklara işaret ediyor ve böylece Müslümanların bunlardan ibret almalarını dolaylı olarak tembihlemiş oluyordu. Buna göre İsrailoğullarında meydana gelen en önemli kusurun, bazılarının Allah'ın haramlarını işleyenleri uyardıkları halde onlarla bir arada bulunup yiyip içmekten sakınmamaları olduğunu haber vermiştir. Nitekim Kur'an'daki pek çok ayette de İsrailoğulları başta olmak üzere geçmiş ümmetlerin hata ve taşkınlıklarından söz edilmiştir. Böylece Allah Resulü hem bir tarih bilinci oluşturmayı hem de toplumların yükseliş ve düşüşüne ilişkin Allah'ın değişmez yasalarının tüm Müslümanlar tarafından iyice kavranmasını istemiştir. Bu da hiç şüphesiz ashabın şahsında Müslümanların geleceğe dönük ümitlerini artırıcı bir etki yapmıştır. Zira bir toplumun geçmişi onun belleği, belleği ise onun kimliğidir. Belleğini kaybeden bir toplum kimliğini de kaybeder. Geçmişten bugüne, yani maziden hale, o toplumun kimliğini inşa eden ne varsa onların unutulmaması gerekir. İşte geçmiş ümmetlerle ilgili Kur'an ve sünnette yer alan bilgi, kıssa ve meseller, İslam toplumunun geçmiş tecrübeden ders almasını sağlayan unsurlardandır. Toplumsal değişimleri düzenleyen ve Kur'an dilinde sünnetullah adı verilen yasalarda değişim olmaz. Bu kıssaların bir diğer amacı da geçmiş ümmetler için geçerli olan sünnetullahın bugün de geçerli olduğunu hatırlatmaktır. Geçmiş ümmetlerin başına gelenleri bilmek bu yönüyle bizim için de önemlidir. Onların sadece eskilerin masalları olarak dinlenip anlatılması değil, aynen Kur'an'da tembihlendiği ve Peygamber Efendimiz'in de yaptığı gibi ders ve ibret almak ve aynı hataya düşmemek amacıyla anlatılıp anlaşılması gerekir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemez.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
1: Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki öyle olsun demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
4: Hüsnü Hal.
5: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir.

ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh

üçte biri olur. Hatta üçte bir bile çoktur. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır buyurdu. Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar.

ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.
1: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
3: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhameti.

0: Hikmetine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, bebesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz, açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine, dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin, insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca, biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz, süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması, namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır, buyurmuştur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan orucunu tutup, ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse, bütün sene oruç tutmuş gibidir, buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir, buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel 2 rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.
3: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.
1: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem.''

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebul Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebul Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: "Ben değerli bir varlığım. İstenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım." Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler, onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar. Yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport, insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumda aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan, yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öte neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendini aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi, insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak 4 rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli, yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü, senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederler.

derse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse haccedin." buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?
3: Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu.
2: Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi.
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı, tekrar sordu.
1: "Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun, her sene mi hac edelim?"
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da onu terk edin." diyerek sözünü tamamladı.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır."

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halkta etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur." İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi, yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde, "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur," buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunun farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Bir gün ashabıyla birlikte otururken peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? Allah Resulü şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resulü bu sözlerinin ardından, haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok, onlar üzülecek de değillerdir ayetini okur.
1: Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak, cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir." "Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür buyurdu. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar.
2: Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. "Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz." dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.
2: Resulullah kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla "Ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor." diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı. "Sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin."

0: Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim," demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya

0: Onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Şekel bin Hümeyd'in radiyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.
1: Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
1: Burası

sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
2: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip

0: gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi.
1: Liderleri nerede?
2: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
1: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
2: Gelin şurada bekleyin.
3: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
0: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
4: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layık.
5: Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür.
0: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
6: 147. bölüm.
0: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Ribiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Avf söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun.
0: Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
7: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
0: Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Ka'b bin Züheyr peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceyr, Resul-i Ekrem safında yer almıştı. Ama o, bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki, Ka'b yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi, abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu.
8: Yine kardeşim Büceyr'den mektup gelmiş. Ah,
9: ne diyor?
8: Sana okuyayım. Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan.
9: Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor. Büceyir tüm gerçekleri yazmış sana.
8: Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin?
9: Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Büceyir sana boşuna ümit vermez.
8: Evet.
9: Öyle diyorsa öyledir.
8: Bu ara aklıma sık sık babam geliyor.
9: Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına?
8: O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu biliyorsun.
9: Evet.
8: Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten...

0: Bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu.
1: Baban özel bir insandı. Bu sözleri boşuna söylememiş bence.
0: Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim. Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim.
1: Sana da böylesi yaraşır.
0: Artık bir karar verme zamanı geldi. Ya ona teslim olacağım ya da bu diyardan gideceğim.
1: Haklısın.
2: Kâb bir müddet düşündükten sonra İslamiyet'in hak din olduğuna kanaat getirdi. Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Kâb bu durumu akıllıca kullandı. Peygamber Efendimizin huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra şöyle bir teklifte bulundu.
0: Kâb bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzur-u saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem, ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?
2: Kâb, peygamberimizden evet cevabını duyunca sevinçle şöyle dedi.
0: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
0: Ben Kâb bin Züheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Kâb bin Züheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Kâb bin Züheyr değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı.
0: Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana, ey Ebu Sülman'ın oğlu, sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana, seni oyalayıp teselli edemem, başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun, mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.
2: Kâb, Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti Resul-i Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek Kâb'ı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdülüzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı.
4: Amca, seninle konuşmak istiyorum.
5: Gel bakalım evlat, ne diyeceksin?
4: Amca, ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum.
5: İslamiyet de nedir?
4: Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini.
5: Şu Kureyş kaçkınları mı?
4: Onlar kaçkın değil. Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler.
5: Neyse ne. Ne oldu araştırmalarının sonunda?
4: Ben de Müslüman olmak istiyorum.
5: Ne? Ne dedin sen?
4: Müslüman olmak istiyorum. Allah'ın bir tek olduğuna, eşi benzerinin olmadığına inanıyorum.
5: Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmin bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamına geliyor. İnsan nasıl olur da atalarının dininden yüz çevirir? Babanın kemikleri sızlamaz mı kabrinde?
4: Amca, babam yanlış bir inanış üzerindeydi. Biz de öyleyiz. Kendi yaptığımız şeyler, taştan, ahşaptan oyduğumuz putlar nasıl ilahımız olabilir?
5: Daha fazla konuşup ilahlarımızın gazabını üzerine çekme.
4: Amcacığım, etme. Sen çok akıllı, ince düşünceli bir insansın, merhametlisin. Allah'ın sana gönderdiği işaretleri düşün. Onun bir tek ilah olduğunu fark etmiyor musun?
5: Seni himayeme aldığımda küçücük bir çocuktun. Baban hiçbir şey bırakmadan vefat etmişti. Seni giydirdim, yedirdim, içirdim. Benim sayemde mal mülk sahibi oldun. Ben senin velinim. Buna asla izin vermiyorum.
4: Amca, seni çok severim. Üzerimdeki hakkını da inkar edemem. Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür.
5: Sus yoksa.
4: Yoksa ne yaparsın amca?
5: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
4: Peki amca.
5: Her şeyi dedim.
4: Anladım, her şeyi.
5: Üstündeki elbiseni bile.
4: Peki. Ben artık taşlara tapmayacağım ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım. Al amca, bunlar senin bana aldığın giysiler. Şimdi kölemi çağıracağım. Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek. Kölem de senin zaten. Ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim, emin olabilirsin.
2: Resul-i Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu.
4: Benim adım Abdülüzzah, Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. Peygamberimiz bir gün ashabını toplayarak "Burada bulunmayan kardeşinizin cenaze namazını kılınız." dedi.
6: "Ya Resulallah, kimdir o?"
2: Peygamberimiz "Habeş Necaşisi Asheme" diye cevapladı ve ilave etti. "Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz." diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı.
7: Sizler, ey Cafer'in arkadaşları! Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
2: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de, "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz, "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı.

Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabed, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi, beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu, tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki İnsanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. İbn-i Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
3: Allah Resulü, misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur demiştir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır diyerek, gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hem cinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine

karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın, Türkçede besle kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüzü oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfran-ı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, şükreden bir kul olmayayım mı cevabını veren Allah Resulü de, namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü o şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın ihsanımla cennetime koyun iradesine hayır, ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj, kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celbedecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini
başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İnne min ekberil kebair istitaletel mer'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
4: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz, İffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı İnsanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da "İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım," der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: "Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim." Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir." Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: "Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur." Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken

0: Sana layık övgüleri ifade eden acizim.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kabe'ye özlemden apaçık fethi, Umre seferi ve Hudeybiye antlaşması. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Fetih Suresi 1. Ayet. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Fetih Suresi 18 ve 19. Ayetler. Hendek gazvesinin üzerinden henüz bir yıl geçmişti. Hicretin 6. yılı Zilkade ayının ilk günleriydi. Peygamber Efendimizin, "Bu onların son savletiydi. Artık onlar bizim üzerimize gelemeyecek. Biz onların üzerine gideceğiz." sözü aynen tecelli etti. Bir gün Hazreti Peygamber bir rüya gördü. Rüyasında kendisi ve ashabı güven içerisinde Kabe'yi tavaf ediyor ve başlarını tıraş ettiriyorlardı. Resul-i Ekrem bu rüyasını ashabına anlattı ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine umre nasip edeceğini müjdeleyerek umre yapmak isteyenlerin hazırlanmalarını bildirdi. Gerek muhacirler gerek ensar son derece sevindiler. Heyecanlarını tarife imkan yoktu. Çünkü kıble olarak yöneldikleri Kabe'yi, Beytullah'ı, Allah'ın evini ziyaret edecekler, umre yapacaklardı. İslam öncesi dönemde bile her türlü tehlikeyi ve meşakkati göze alarak uzak yerlerden Hazreti İbrahim'in bir geleneği olmak üzere hac ve umre için Mekke'ye geliyorlardı. Ama 6 yıldır Kureyşli müşrikler onları Mescid-i Haram'dan alıkoymuştu. Şimdi onlara bir fırsat doğuyordu. Ayrıca muhacirler yani Mekke'den hicret eden ashab-ı kiram, vatanlarını, orada kalan anne, baba, kardeş gibi yakın akrabalarını görebilecek, hasret gidereceklerdi.

İki özlem bir araya gelmişti. Kâbe'ye özlem, Sıla'ya özlem. Nasıl sevinmesinler? Hazırlık çabucak yapıldı. Zaten ne alacaklardı ki yanlarına? Kayda değer bir husus olarak, dönemin adetleri gereğince yol emniyeti için kınında birer kılıç ve kurban edilmek üzere 70 deve aldılar. Peygamberle yola çıkanlar 1400 kişiydi. Diğer sahabiler ihtiyat olarak şehir tamamen boş kalmasın diye Medine'de bırakıldı. İslam'ın düşmanı çoktu, tedbirli olmak gerekiyordu. Aslında bir de üzerine doğru hareket halinde oldukları Mekke'ye, Mekkelilere karşı tedbir almak lazımdı. Müslümanların umre seferini askeri ve siyasi bir sefer olarak algılayabilirlerdi. Hatta umre için çıkıldığını bilseler ve haram ayda olsalar bile, Müslümanların Mekke'ye girmesine mani olabilirler, problem çıkarabilirlerdi. Yolda diğer müşrik kabilelerden saldıranlar da olabilirdi. Bu sebeple bazı sahabiler ve Hazreti Ömer yanlarına kılıç dışında diğer silahlarını da almayı önerdiler. Ama Peygamber Efendimiz, "Biz umre yapmaya gidiyoruz, savaşa değil," diyerek bu teklifi reddetti. Aslında Hazreti Peygamber'in bu düşüncesi en güzel tedbirdi. Çünkü umre için haram ayda yola çıkmışlardı. Çünkü güçlü bir geleneğe göre Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları haram ay kabul ediliyordu ve bu aylarda harp yapılmaz, her türlü düşmanlık bir tarafa bırakılır, kan davaları bile unutulur, kimseye dokunulmazdı. Bu geleneğe göre Mekkelilerin umre için gelen Müslümanlara mani olmamaları gerekiyordu. Aksi bir davranış diğer Arap kabileleri tarafından hoş karşılanmaz, suçlu görülen Kureyş destek kaybedeceğinden böyle bir şeyi göze alamazdı. Ama Hazreti Peygamber ihtiyat adına da olsa silahlı, teçhizatlı bir şekilde giderse Kureyş bunu bahane edebilirdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz Medine civarındaki Cüheyne, Müzeyne, Bekiroğulları gibi bazı Bedevi kabile mensuplarını da kendisiyle beraber umre yolculuğuna davet etti. Bunların İslam'la teması henüz yeniydi. İçlerinde Müslüman olmayanlar da vardı. Bu yolla Hazreti Peygamber katılımı daha geniş tabana yayarak Kureyş'in mukavemetini kırmak istiyordu. Ama bu kabileler umre seferine katılmaktan çekindiler. Üstelik kendileri gibi düşünen münafıklarla bir olup peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönemeyecekleri propagandasını yaptılar. Kur'an-ı Kerim'de onların bu tutumu kınanmaktadır. Bir başka tedbir olarak Peygamber Efendimiz Medine'den hareket ettiği sıralarda 20 kişilik bir heyeti Mekkelilere gönderdi ve geliş sebebini önceden bildirdi. Durumu öğrenen Kureyş reisleri telaşa kapıldılar. Mekke'nin idare meclisi konumundaki Darü'n-Nedve'de acil bir toplantı düzenlendi. Haram ayda umre için gelenleri engellemek geleneklerine uymuyordu. Ama amansız düşman bildikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve adamlarının serbestçe Mekke'ye girmesini de kabullenemiyorlar ve böyle bir durumda prestijlerinin sarsılacağını, Hazreti Muhammed'in güç kazanacağını düşünüyorlardı. Uzun tartışmalardan sonra ne pahasına olursa olsun Hazreti Muhammed'i şehre almama kararına vardılar ve hatta muhtemel bir çatışma için savaş hazırlığı yaptılar. Bu sebeple müttefikleri olan Sakif kabilesiyle Ehabiş kabileler topluluğunun reislerini ve askerlerini yardıma çağırdılar. Bu arada sözüne ettiğimiz heyeti Mekke'ye gönderen Peygamber Efendimiz yoluna devamla Medine'nin güneybatısında Mescid-i Nebevi'ye 11 kilometre uzaklıkta bulunan Zülhuleyfe mevkiine gelmişti. Burada durdu, öğle namazını kıldı. Maksat ve niyetin sadece umre olduğunu göstermek için Mekke'ye bir hayli mesafe olmasına rağmen burada ihrama girdi. Umreye niyet edip iki rekat namaz kıldı. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Senin davetine icabet ediyor, sana boyun eğerek geliyorum. Senin hiçbir eşin ve ortağın yoktur, buyur. Kuşkusuz hamd senin, mülk senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur diyerek telbiye getirdi. Ashab-ı kiram da büyük bir heyecan ve coşku içinde telbiyeye iştirak ettiler. Burada kurbanlık develerde Hazreti Peygamber'in emriyle işaretlendi ve boyunlarına süsler takıldı. Bugün Abaru Ali diye bilinen bu mevkide Medine cihetinden gelenlerin ihrama girip umre ve hacca niyet ettikleri Mikat Mescidi mevcuttur. Resul-i Ekrem Zülhuleyfe

tepeden çıkarken Büsr bin Süfyan adındaki sahabiyi çağırıp ona bir görev verdi. Büsr Mekke'ye giderek hem Mekkelilere Hazreti Peygamber'in sadece umre niyetiyle geldiği mesajını iletecek hem de onların tavrını, Mekke'de olan bitenleri öğrenip Hazreti Peygamber'e durum hakkında bilgi getirecekti. Büsr dönüp geldiği zaman getirdiği haberler hiç de iyi değildi. Mekkeliler her ne pahasına olursa olsun Hazreti Peygamber'i şehre almamaya karar vermiş, müttefiklerini de çağırarak muhtemel çatışmaya hazırlık yapmış, hatta Halid bin Velid komutasında 200 kişilik bir süvari birliğini Müslümanların üzerine sevk etmişti. Durum öğrenilince Peygamber Efendimiz ashabıyla istişare etti. Bazı sahabiler heyecan gösterdiler ve "Onlar bizim üzerimize geliyorlarsa biz de onların üzerine gideriz." dediler. Hazreti Ebubekir ise "Ey Allah'ın Resulü, yolumuza devam edelim. Biz Allah'ın haram kıldığı ayda Mescid-i Haram'ı ziyaret için yola çıktık, harp için değil. Ama yolumuzu keser ve saldırırlarsa elbette kendimizi savunuruz." dedi. Peygamber Efendimiz de bunu uygun buldu. Bu sebeple yola devam edildi. Ama herhangi bir takip ve engellemeden kurtulmak için yolları iyi bilen bir kılavuz rehberliğinde ana yol terk edildi ve batıya doğru eski Cidde yoluna indiler. Mekke'ye bir hayli yaklaşmışlardı. Gamim adlı mevkiye gelince tepeleri tutmuş olan Halid'in birliklerini gördüler. Bunlar Hazreti Peygamber'i gözetlediler ama saldırmadılar. Maksatlarının saldırı değil, taciz ve Hazreti Peygamber'i dönmeye zorlama olduğu anlaşılıyordu. Buna rağmen Peygamber Efendimiz bir tedbir olarak orada namazı, korku namazı şeklinde kıldırdı. Umre kafilesi yoluna devam ederken, Halid de durumu Mekkelilere bildirmek üzere süratle Mekke'ye gitti. Resul-i Ekrem, Mekke'ye 17 kilometre mesafede bulunan Hudeybiye mevkiine gelince orada konakladı. Burası harem bölgenin sınırındaydı. Hazreti Peygamber Hudeybiye'den birkaç kez Mekke'ye elçi gönderdi. Onlar adına da elçi geldi. Ama Kureyş tavrını değiştirmiyordu. Sevgili Peygamberimiz son kez kendi adına yetkili olarak Hazreti Osman'ı yolladı. Hazreti Osman birbirine tutkunluğuyla bilinen Ümeyye oğullarına mensuptu. Akrabaları onu karşıladılar. Bunların himayesi altında Hazreti Osman Mekke reisleriyle görüştü ve Hazreti Peygamber'in mesajını iletti. Mekke reisleri Hazreti Peygamber'in umreye engel olunmaması teklifini şiddetle reddettiler. Ama kendilerine göre Hazreti Osman'a bir lütuf ve iyilikte bulunarak Kabe'yi tavaf edip umre yapabileceğini söylediler. Hazreti Osman ise "Allah'ın Resulü Kabe'yi tavaf etmedikçe ben fert olarak bunu asla yapmayacağım." deyince ona öfkelendiler ve onu hapsettiler. Aslında bu şekilde Hazreti Peygamber'e gözdağı vermek istiyorlardı. 3 gün geçip de Hazreti Osman dönmeyince Peygamber Efendimiz endişelendi. Bu arada onun Mekke'de şehit edildiği şeklinde bir şaia yayıldı. Bu şaiayı duyan ve tam olarak işin iç yüzünü bilmeyen Hazreti Peygamber, oturduğu bir ağacın altında ashabını kendisine biat etmeye çağırdı. Bunu yapan Mekkelilerle gerekirse kanlarının son damlasına kadar çarpışacaklardı. Bir iki münafık dışında ashab-ı kiram büyük bir heyecanla ve içtenlikle Hazreti Peygamber'e biat ettiler. Biatlarında o kadar samimiydiler ki daha sonra inen ayetlerde "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederken müminlerden razı olmuştur" buyurulduğu için bu biata Beyatür Rıdvan, söz konusu ağaca da Şeceretür Rıdvan denilmiştir. Biat Mekke üzerinde etkisini hemen gösterdi. Çünkü Mekkeliler Hazreti Peygamber'in ona inananların dediklerini yapacaklarını, verdikleri sözü tutacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Kendileri böyle bir çatışmayı göze alamazlardı. Bu sebeple Hazreti Osman'ı derhal serbest bıraktılar. Ama en azından o sene Hazreti Muhammed'i Mekke'ye almama şartıyla anlaşma yapmak üzere tam yetkili bir heyeti Hudeybiye'ye gönderdiler. Heyet başkanı Süheyl bin Amr idi. Bir takım müzakerelerden sonra belli şartlarda anlaştılar. Antlaşmayı Hazreti Peygamber'in emriyle Hazreti Ali yazdı. Buna göre Hudeybiye Barış Antlaşması şu maddelerden oluşuyordu. 1. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeyecekler, dönüp gidecekler, ancak gelecek yıl umre ziyareti yapabileceklerdir. Ertesi yılki ziyaret 3 günde tamamlanacaktır. 2. Bu ziyaret için Mekke'ye girerken Müslümanların yanında yol emniyeti için bulundurdukları kınında bir kılıçtan başka silah bulunmayacaktır. 3. Ziyaret sonrasında Hazreti Muhammed Mekke'den ayrılırken onunla gitmek isteyen hiç kimseyi yanında götürmeyecek,
ama onun asabından

Bazı hükümler ashab-ı kirama çok ağır gelmiş, hatta daha müzakere sırasında Peygamber Efendimiz'in bazı hükümler ashab-ı kirama çok ağır gelmiş, kendimize bu şartları kabul etmeye mecbur olmadıklarını, gerekirse söz verdikleri gibi seve seve kanlarının son damlasına kadar savaşmaya hazır olduklarını söylemişler, heyecan dolu sesler yükselmişti. Ey Allah'ın Resulü! Siz bize umre yapacağımızı söylemediniz mi diyorlardı. Peygamber Efendimiz, evet söyledim ama bu sene demedim, gelecek yıl yapacaksınız buyurdu. Peki nasıl oluyor da Mekke'den Müslüman olarak bizimle gelmek isteyen veya bize sığınan bir Müslümanı korumuyoruz, Mekkelilere iade ediyoruz. Ama bizden Mekke'ye gidenlere müdahale edemiyoruz diyenlere ise şöyle cevap verdi. Müslüman olanlara elbet Rabbimiz bir çıkış yolu gösterecektir. İrtidat edip kaçanlara gelince varsın gitsinler, bizim onlara ihtiyacımız yok. Fakat yine de ashab-ı kiram Hudeybiye Antlaşması'nın hikmetini anlayabilmiş değillerdi. Derin bir şaşkınlık ve üzüntü içindeydiler. Tam bu esnada onların üzüntülerini daha da artıracak bir olay meydana geldi. Kureyş'in heyet reisi Süheyl bin Amr henüz oradan ayrılmamıştı ki Müslüman olduğu için Mekke'de hapis tutulan Ebu Cendel isimli bir genç sahabi Hazreti Peygamber'in Hudeybiye'de olduğunu öğrenmiş ve bir fırsatını bularak kaçıp Hudeybiye'ye gelmişti. Onu gören Süheyl derhal Ebu Cendel'in yakasına yapıştı ve Peygamber Efendimiz'e dönerek "Aramızda yaptığımız antlaşmaya sadakat gösterip göstermeyeceğini ortaya koyacak ilk olay bu. Ebu Cendel'in sizinle gelmesine izin vermiyorum ve bana iadesini istiyorum." dedi. Ebu Cendel'i istiyordu çünkü bizzat kendi oğluydu. Ebu Cendel ise Peygamber Efendimiz'e yalvarıyor, "Beni bu adama bırakma, bana zulmediyor." diyordu. Üstelik yıllardır rahmet elçisinden ayrıydı. Tam ona kavuşmuşken şimdi yine ayrılık ve hasret mi çekecekti? "Sabret," dedi Hazreti Peygamber. "Sabret. Biz az önce bir antlaşma yaptık ve ahde vefasızlık gösteremeyiz. Elbette Allah sana bir çıkış yolu nasip edecektir." Süheyl oğlu Ebu Cendel'i alıp götürdü. Ashab-ı kiram dona kalmıştı. Gözleri yaşlı, gönülleri hüzünlüydü. Olan bitene bir türlü anlam veremiyorlardı. Hazreti Ömer cesaret buldu ve gelip Hazreti Peygamber'e niçin böyle bir antlaşmayı kabul ettiklerini sordu. Peygamber Efendimiz'in cevabı Hazreti Ömer'in başka bir şey söylemesine imkan vermeyecek kadar kesindi. "Ben Allah'ın Resulüyüm ve onun emrine muhalefet edecek değilim." Ama Hazreti Ömer'in içi hala rahat değildi. Aslında Hazreti Ebu Bekir gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi olayları büyük bir teslimiyetle takip eden birkaç sahabi dışında ashabın tamamı aynı ruh haline sahipti. İşte böyle bir anda Hazreti Peygamber ashabına bir emir verdi. "Kalkın," dedi. "Kurbanlık develerinizi kesin, tıraş olun ve ihramdan çıkın." Fakat ashab-ı kiram hem yaşadıkları olayların etkisi altında hem de umre yapmadıkları halde umrenin yerine getirilmesinden sonra yapılacak şeylerin istenmesi dolayısıyla bakışıp kaldılar. Hazreti Peygamber emrini 3 defa tekrarladı ama sanki ashab duymamış gibi hareketsizdi. Duruma muttali olan eşi Ümmü Seleme'nin teklifiyle Hazreti Peygamber kendi getirdiği kurbanlık develerini kesti ve kestirdi, saçlarını tıraş ettirdi ve ihramdan çıktı. İnsanlar üzerinde sözlerden daha çok fiillerin etkili olduğunun bir göstergesi olarak bunu gören sahabiler de kalktılar, kurbanlıklarını kesip tıraş oldular ve ihramdan çıktılar. Hudeybiye'nin hareme dahil olan kısmında bu işleri tamamlayan Peygamber Efendimiz Medine'ye dönmek üzere Hudeybiye'den ayrıldı. Çok geçmemişti ki, "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik" ayetiyle başlayan Fetih Suresi nazil oldu. Daha sonra cereyan eden olaylar, Hudeybiye Antlaşması'nın sağladığı imkanlar ve doğurduğu sonuçlar görülünce, bu antlaşmanın gerçekten apaçık bir fetih olduğu anlaşıldı. Nitekim sahabe-i kiramın görüşlerine tercüman olan Hazreti Ebu Bekir, "İslam'da Hudeybiye'den daha büyük fetih yoktur" derdi. Bunun açık bir göstergesi olarak ertesi yıl Müslümanlar emniyet ve güven içinde Mekke'ye gidip umre ziyaretini yaptılar. Velisinin izni olmadan Hazreti Muhammed'e sığınanlara iltica hakkı tanınmayacağına dair madde bizzat Kureyşlilerin talebiyle kısa bir süre sonra iptal edildi. Çünkü Mekke'de bu durumda göz hapsinde tutulanlar fırsat buldukça kaçtılar ve Medine'ye gidemeyecekleri için İs adlı bir bölgeye yerleştiler. Ebu Basir adlı sahabinin önderliğinde toplanan bu grup, Kureyş'e rahatsızlık vermeye başlayınca Mekkelilerin talebiyle söz konusu madde iptal edildi.

edildi. Ayrıca önemli bir husus olmak üzere Kureyş, İslam'ın ve devletinin varlığını kabul etmiş oluyordu. Sulh sayesinde gerek Mekke'de gerekse diğer bölgelerde İslamiyet hızla yayıldı. Müslümanlar güven içinde güneye, kuzeye, Arap Yarımadası'nın dört bir tarafına İslam davetini taşıdılar. Kureyş'in baskısı ortadan kalktığı ve İslam'ın gücü görüldüğü için çevredeki Arap kabileleri hızla Müslüman oldular. Hudeybiye Antlaşması'na kadar Hazreti Peygamber'in toplam 19 yıl, aleni davetten itibaren 16 yıl boyunca gösterdiği çabalar sonunda Müslüman olanlarla, Hudeybiye'den sonra Müslüman olanlar karşılaştırılınca bu durum açıkça görülmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Bizans, Sasani İmparatorluğu, Mısır, Yemen, Habeşistan gibi ülkelere de İslam'a davet mektupları ve elçiler göndererek İslam'ın sesini tüm cihana duyurma konusunda önemli bir adım attı ve İslam'ın evrensel bir din olduğunu ortaya koydu. Hazreti Peygamber, Hayber'de toplanmış bulunan ve İslam düşmanlığını körükleyen Yahudi problemini Hudeybiye Antlaşması'nın verdiği imkanla halletti. Çünkü Kureyş, Hazreti Peygamber'le birbirleri aleyhine diğer kabilelerle anlaşma yapmayacağı ve onlara destek vermeyeceğini taahhüt etmişti. Bu sebeple Hazreti Peygamber, sulh yoluyla anlaşma sağlayamadığı Hayber üzerine yürüyüp orayı kısa sürede fethetti. Öbür taraftan Hudeybiye Musalahası'nın imzalanmasının ardından henüz iki sene geçmeden Kureyş'in sulhü ihlal etmesi sebebiyle bu antlaşmanın Mekke fethine de anahtar olduğu söylenebilir. Hudeybiye Musalahası'nın sağladığı başka birçok fayda daha vardır. Kısacası başlangıçta şartları Müslümanlara çok ağır gelen Hudeybiye Antlaşması'nın aslında apaçık bir fetih olduğu anlaşılmış ve her yönüyle bir dönüm noktası olduğu ortaya çıkmıştır.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
3: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safalar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz şemaili. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte şemail bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerkenki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâilün Nebeviyye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hili-i şerifler işte bu şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra "Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse hac edin," buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?
3: Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu.
2: Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi.
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı, tekrar sordu.
1: "Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun, her sene mi hac edelim?"
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz," buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da onu terk edin," diyerek sözünü tamamladı.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerham-ı hükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere günümüz şartlarına da çok uygun düşeceğini hesaba katarak Peygamber Efendimizin dilinden vatan sevgisini anlatmak istiyoruz. Dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşrikler Müslümanlara olmadık eziyet ve işkenceler yapıyor, Müslümanların ibadetlerini serbestçe yerine getirmelerine izin vermiyorlardı. Baskı ve zulümler tahammül sınırlarını zorluyordu. Müslümanlar bir çıkış yolu arıyordu. Sonunda çareyi, her şeylerini bırakarak o çok sevdikleri yurtları Mekke'yi terk etmekte buldular. Müslümanların bir kısmı önce iki ayrı grup olarak Habeşistan'a, Mekke'de kalanlarsa daha sonra Peygamber Efendimizin izni ve tavsiyesiyle Medine'ye hicret etmişti. Medine'ye göç, hicretin 8. yılında gerçekleştirilen Mekke'nin fethinde

ile onu hicretten alıkoymaya kalkmıştı. Bunun üzerine Süheyb bütün mal varlığını onlara terk etti. Hiçbir şeyi olmaksızın Medine'ye hicret etti. Allah Resulü bu konudan haberdar olduğunda Süheyb kazandı buyurdu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir. Süheyb örneğinde de görüldüğü gibi hicrette Müslümanların gösterdikleri fedakarlıkların hiçbir sınırı yoktu. Buna ikinci müşahhas örnek olarak Ebu Seleme'nin yaşadıklarını verebiliriz. Müşrikler tarafından karısının ve oğlunun hicretten alıkonulmalarına rağmen onun hicretine engel olunamamıştı. Çünkü ashab-ı kiramın imanlarının gücü, onların Allah Resulüne bağlılıkları menfaatlerinden, ticari kârlarından ve diğer ilişkilerden daha üstün gelmiş, imtihanı başarıyla geçmişlerdi. Bu konu Kur'an'da, düşünün ki bir zamanlar siz azınlıktaydınız. Yeryüzünde hırpalanıyordunuz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı. Sizi yardımıyla destekledi. Sizi güzel şeylerle besledi ki şükredesiniz şeklinde anlatılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, insanın yurt olarak benimsediği toprakları bırakıp yeni diyarlarda yaşamaya alışması kuşkusuz kolay değildi. Medine'ye hicret eden Müslümanlar da bir süreliğine de olsa oraya alışmakta zorlanmışlardı. Muhacirlere Medine'nin havası iyi gelmemiş, bazıları hastalanmıştı. Hastalananlar arasında Hazreti Ebubekir'le Allah Resulü'nün müezzini Bilal-i Habeşi de vardı. Hazreti Ebubekir'in sevgili kızı Hazreti Ayşe onları ziyaret ederek kendilerini nasıl hissettiklerini sormak istedi. Yanlarına geldiğinde en az hastalıkları kadar memleket hasretinin de onlara acı verdiğini görmüştü. Anlatılır ki sıtma nöbeti geçiren Bilal-i Habeşi'nin dudaklarından sıla hasretini ifade eden şu beyitler dökülüyordu. Ah bile bilseydim, etrafımı ishir ve celil otları sarmış olduğu halde Mekke Vadisi'nde bir gece kalabilir miyim acaba? Bir gün gelip de Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Tafil dağları acaba bir kere daha bana görünürler mi? İşte böyle söylüyor ve memleket özlemiyle birlikte kendilerini yurtlarından çıkaran Mekkeli müşriklere duyduğu öfkenin de etkisiyle sözlerine şunları da ekliyordu. Allah'ım Şeybe bin Rabia'ya, Utbe bin Rabia'ya ve Ümeyye bin Halef'e lanet et. Zira onlar bizleri memleketimizden çıkardılar. Hazreti Ayşe bütün bu olup bitenleri Hazreti Peygamber'e ilettiği zaman Allah Resulü, Allah'ım Mekke'yi sevdiğimiz gibi Medine'yi de bize sevdir. Allah'ım rızıklarını bizim için bereketli kıl. Medine'nin havasını bizler için sağlıklı kıl diye dua buyurmuştu. Hazreti Peygamber'in duası makbul olmuş, zamanla Mekkeli Müslümanlar bu topraklara Medine'ye alışmış ve burayı yurt edinmişlerdi. Şüphesiz onlar değer verdikleri her şeylerini, toprağında yaşayıp havasını soludukları memleketlerini ve oraya ait hatıralarını yalnızca Allah ve Resulü için terk etmişlerdi. Hazreti Ebubekir ve Bilal-i Habeşi gibi hasta yataklarında Mekke'yi hatırlayıp özlem içinde yad etseler de vatan sevgisinden yüce olan Allah ve Resulüne duydukları muhabbet sayesinde ilahi müjdeye nail olabilmişlerdi. Zira Allahu Teala yurtlarını terk eden muhacirler için şöyle buyuruyordu. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Değerli dinleyicilerimiz, vatan sevgisi Yüce Allah'ın insanların kalbine koyduğu fıtri bir duygudur. Her insan
doğdu, dünyaya göz

gözlerini açtığı, yetiştiği, hayatının pek çok hatırasını yaşadığı, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve atalarının yaşadığı yere karşı ilgi duyar, oradan uzaklaştığı zaman özlemle kavuşmayı arzu eder. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Nitekim Allah Resulü de doğup büyüdüğü Mekke'ye karşı ayrı bir sevgi beslemiş, Medine'ye hicret ederken Mekke'yi mahzun olarak terk etmiştir. Hazreti Peygamber hicret ederken Mekke'ye olan sevgisini şöyle dile getirmiştir. Ey Mekke, sen Allah'ın arzının en hayırlısı ve bana Allah'ın arzının en sevimlisisin. Senden çıkarılmış olmasaydım vallahi seni terk etmezdim. Değerli dostlar, vatan havasıyla, suyuyla, toprağıyla benimsenen, insanın ait olduğunu hissettiği toprak parçası olarak tanımlansa da yalnız bu maddi öğelerden ibaret de değildir. Vatan bundan da fazlasıdır. İnsanın bir yurdu vatan olarak benimsemesi için maddi ve manevi unsurlar birlikte düşünülmelidir. İnsanın kimliğinin bir parçası olan vatanı aynı zamanda kuşandığı değerlerin de kaynağıdır. Birlikte paylaşılan geçmiş ve aynı ideallerin planlandığı bir gelecekle vatan ve millet unsurları meydana gelir. İnsanın vatanı huzur bulduğu yerdir. Baskı ve zulmün olmadığı, güven içinde özgürce yaşanan topraktır vatan. Belki de bu güven ve huzur ortamından dolayı Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'den zorla çıkartılıp Medine'ye geldiklerinde karşılaştıkları sıkıntılara rağmen çok geçmeden buraya alışmışlardı. Peygamber Efendimiz Mekke gibi Medine'yi de çok severdi. Bu sevgisini ashabından Enes bin Malik şöyle nakletmektedir. Peygamber bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini salıverirdi. Tebük seferinden dönerken Medine'ye yaklaşınca, işte Medine, işte Uhud. Uhud öyle bir dağdır ki bizi sever, biz de onu severiz buyurmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dini vatanı sevmeyi, korumayı teşvik etmiş ve onu savunmayı kutsal bir görev saymış, vatanı korumak adına kuvvet hazırlanmasını ve savaşa hazırlıklı olunmasını emretmiştir. Allah Resulü de çeşitli hadislerinde hudutlarda beklemenin ve orada nöbet tutmanın faziletinden bahsederek vatan savunmasının önemine işaret etmiştir. Vatan müdafaasından maksat sadece sahip olunan toprakları korumak değil, o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz ve namusunu korumak, onları hürriyet ve huzur içinde yaşatmaktır. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz vatanı korumanın mükafatı olarak müjde niteliğindeki şu sözü söylemiştir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Dedik ya, vatanla savunulan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası değil, bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerdir. Bu mukaddes değerleri canları pahasına savunmanın karşılığı ise en yüce mertebelerden biri olan şehitliktir. İslam tarihi, vatanını savunurken şehit veya gazi olan cesur vatanseverlerin kahramanlık öyküleriyle doludur. Savaşlarda özellikle sancağı koruma ve onu düşmana teslim etmeme uğruna büyük mücadelelerin verildiği görülür. Zira sancak bir milletin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini, devletin egemenliğini simgeleyen unsurlardan biridir. Bayrağın taşıdığı sembolik anlamdan dolayı ona yapılacak saldırı, temsil ettiği millete yapılmış saldırı olarak değerlendirilir. Peygamber Efendimiz de egemenliği temsil etmek ve ordunun birlikteliğini sağlamak için bayrak ve sancak kullanmıştır. Bayrağının siyah, sancağınınsa beyaz renkte olduğu rivayet edilir. Savaşlarda motivasyon aracı olarak bayrak ve sancak kullanımına önem veren, bu şekilde onun sembolik değerine işaret eden Allah Resulü,
Hayber fethinde askerlerini motive etmek ve mutlak zafere inandırmak amacıyla Müslümanların sancağını öyle bir kimseye vereceğim ki Allah onun eliyle fetih verecektir sözleriyle sancağı Hazreti Ali'ye teslim etmişti.

Han, nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre, akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah, şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü O, şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın İhsanımla cennetime koyun iradesine hayır ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak, Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller, iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celp edecek, hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin, daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş. Onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
4: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medine'li sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

hakikat arayışına adanmış çileli bir ömür. Selman Farisi. Vakti zamanında bugünkü İran topraklarında hakimiyet süren Sasanilere mensup, zengin ve hatır sayılır bir aile yaşardı. Bu ailenin Buzeh Meşan isimli reisi, imtiyazlı sınıflardan kabul edilen Dihkan grubunda bir idareciydi. Aynı zamanda bir mecusi alimi olan bu kişinin gözünden sakındığı ve bir an bile olsa yanından ayırmadığı bir çocuğu vardı. Öyle ki kaçıp gitmesinden korktuğu için oğlunun evden çıkmasına izin vermez, adeta onu ev hapsinde tutardı. Bir baba olarak evladının dini eğitimini tamamlaması gerektiğine inandığından, çocuğunu atalarının dinine sıkı sıkıya bağlı bir mecusi olarak yetiştirmek için büyük çaba harcardı. Neticede emekleri sonuç verdi ve oğlu ateşperestlikte mühim bir makam sayılıp, kutsal addedilen ateşin sönmemesi için tesis edilen ateş körükçülüğüne, ateş gedeliğe kadar yükseldi. Ancak mecusiler arasında büyüyen bu genç, kendisine dayatılan atalarının dininden oldukça rahatsızdı. Gözleri sürekli ufukta, daima bir arayış içinde, adeta işaret ve haber bekler haldeydi. Günlerden bir gün babası, evladını sahibi oldukları büyük bir çiftliğe gönderdi. Delikanlı daha önce hiç gitmediği bir yol üzerinde kendisine yabancı gelen bazı sesler duydu, irkildi ve sesin geldiği tarafa yöneldi. Sese doğru yaklaşınca Hristiyanların ibadet ettikleri bir manastır gördü. Aniden durdu ve merakla içeri girdi. Arayış içindeki çocuk kendini bir anda babasının dininden aldığı hazdan daha fazlasını hissettiği bir ayinin tam ortasında buldu. Her şeyi unuttu ve güneş batana kadar burada kaldı. Hristiyanlığa dair bilgiler aldı. Manastırdakiler, mensup oldukları dini asıl kaynağından öğrenmek isteyen meraklı delikanlıyı daha fazla malumat edinmesi için Şam'a yönlendirdiler. Dikkat çekmeden dinlerini yaşayan bu insanlar, fark edilmeleri halinde kendilerine gelebilecek tehditlere de böylece mani oldular. Akşamleyin eve dönen genç, gördüklerini evdekilere anlattı. Hristiyanlığın mecusilikten daha hayırlı olduğunu söylediğinde babasıyla aralarında ciddi bir tartışma yaşandı ve babası onu ayağından zincirleyerek günlerce eve hapsetti. Bir gün fırsatını bularak prangalarından kurtulan delikanlı mahpus bulunduğu evden gizlice kaçtı. Daha evvel yönlendirildiği Şam istikametine giden bir kervana katıldı. Şam'a vardığında Hristiyanlığı araştırmaya başladı. Burada hakikati arama uğrunda birçok badire atlattı. Bazı rahiplerin hizmetlerinde bulundu. Şam'da en son hizmet etmek üzere yanında bulundu.

dostu rahibin ölüm döşeğindeyken tavsiye ettiği Musul'a, ardından Nusaybin'e, nihayet Ammuriye'ye giderek yıllarca buralarda ibadetle ve rahiplere hizmetle meşgul oldu. En son hizmet ettiği Ammuriye'deki rahip, artık yeryüzünde tabi olunacak kimse kalmadığını söyleyerek vefat etmeden önce ona şu tavsiyede bulundu. Ahir zaman peygamberinin gelişinin pek yakın olduğuna inanıyorum. İbrahim'in dini üzere gönderilecek olan bu elçi Arap topraklarından çıkacaktır. İki harre, taşlık arası hurmalık bir yere göç edecektir. İki omzu arasında nübüvvet mührünün bulunması, hediye kabul etmesine rağmen sadaka almaması onun apaçık alametleridir. Bu elçiye kavuşmaya gücün yeterse hiç bekleme, hemen ona git ve iman et. Yanından da ayrılma. Hakikati arayan genç, rahibin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere Ammuriye'de bir Arap tüccarla tanıştı. Kendisini çölden geçirmesi mukabilinde sahip olduğu her şeyi ona verip kervanına katıldı ve yol süresince onların hizmetini gördü. Kervan, Vadil Kura denilen bölgeye ulaştığında maalesef sözünde durmayan tüccar anlaşmayı bozup onu bir Yahudi'ye köle olarak sattı. Bu Yahudi de onu Medine'de yaşayan Osman bin Eşel ismindeki Kurayza oğullarına mensup bir başka Yahudi'ye sattı. Ne mutlu ki genç yolculuğunun sonunda Medine'yi görünce Ammuriyeli rahibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı. Delikanlı Araplar arasından çıkacak bir peygamberin haberini tarif edilemez merak ve heyecanla gözledi. Nihayet beklediği müjdeli haber bir süre sonra kendisine ulaştı. Zaman zaman Medinelilerin aralarında yaptıkları konuşmalara şahit oldukça hasret duyduğu peygambere ulaşma arzusu katlanarak arttı. Ancak o Resulullah'ın bulunduğu Mekke'den uzaktaydı ve maalesef sahibinin sıkı takibinde olan bir köleydi. Bu yüzden Medine'yi terk edemezdi. İlerleyen günlerde Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret için yola çıktığı ve Kuba'da konakladığı haberini sahibinin bahçesinde çalıştığı esnada aldı. Heyecan ve sevincini gizleyemedi. Ruhunun penceresi olan gözlerinden yansıttığı heyecanını fark eden ve öfkesinden çılgına dönen sahibi türlü hakaretlerle "Bundan sana ne, sen işine bak, söze karışma" diyerek onu dövdü. Ancak sadece hakikate odaklanan bu yolcu, işittiği hakaretlere ve gördüğü şiddete aldırmadı. Zira yıllardır aradığı ve odaklandığı hakikatin habercisi çok yakındaydı. Bu durum gönlüne su serpiyordu. Vakit kaybetmeksizin bu son peygamberi Medine'ye ulaşmadan önce Kuba'da karşılamaya karar verdi ve kazancından biriktirip yanında götürdüğü bir tas hurmayla Allah Resulü'nün yanına gitti. Hazreti Peygamber bu misafirini görünce çok sevindi. Medine'ye hicretin tamamlanmasının ardından da Peygamber Efendimiz'in yanına sürekli gidip geldi. Zamanla rahipten öğrendiği nübüvvet alametlerinin Resul-i Ekrem'de bulunduğuna şahit olunca da Müslüman oldu. Daha önce kendisini tanımayan Resulullah ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sorunca, yıllardır süren hakikat yolculuğu serüvenini başından itibaren tek tek anlattı. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere orada bulunan bütün sahabiler, çile dolu bu hayatı gözyaşları içinde dinlediler. Hakikati arayan yolcu, köle olması itibarıyla sahibinin izin vermemesinden dolayı Bedir ve Uhud gazvelerine katılmamıştı. Hendek Savaşı'ndan önce Resulullah'ın "Git efendine bir anlaşma yap. Senin azatlık bedelin neyse belirlesin. Aramızda bu meblağı karşılayalım ve sen de özgürlüğüne kavuş" buyruğu üzerine efendisiyle anlaşıp mükatebe denen sözleşmeyi yaptı. Bedel olarak kararlaştırılan ve o dönemde ağır bir şart kabul edilen tutması koşuluyla 300 hurma fidanı dikme işi Hazreti Peygamber'in mübarek elleriyle ashab-ı kiramın da yardımıyla gerçekleştirildi. Bu da yetmezmiş gibi Yahudi'nin 40 ukiye istemesi üzerine o günlerde Allah Resulüne gönderilen ve tam da özgürlük bedeli için biçilen meblağa karşılık gelen yumurta büyüklüğündeki altın bozdurulup bu kölenin sahibi olan Yahudi'ye gönderildi. Böylece bu hakikat seyyahının yıllarca çektiği esaret hayatı son bulmuş oldu.

Uzun yıllar hakikati arama uğrunda pek çok badire atlatan bu nadide yolcu Selman-ı Farisi'dir. Asıl adı Mahbe bin Buzehmeşan bin Mürselan bin Yehbuzan'dır. Müslüman olduktan sonra kendini Selman İbnül İslam ya da Selmanül İslam diye tanıtan Selman, Müslümanlar arasında Selmanül Hayr, Selmanül Hakim, Selman-ı Pak gibi isimlerle anıldı. İran'ın Ramhürmüz şehrinde mecusi bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açan Selman, ilk çocukluk dönemini burada geçirdi. Yıllar yılı aradığı ve uğrunda amansız bir mücadele verdiği hakikati Resulullah'ta bulan Selman, Suffe'nin önemli sakinlerindendi. Hürriyetine kavuşmasının ardından yanından hiç ayrılmadığı Hazreti Peygamber'in en yakın dostları arasında yer buldu ve Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar da bu yakın ilişki devam etti. Selman, Allah Resulü ile gece geç vakitlere kadar sohbet ederdi. Hatta bu kurbiyet çerçevesinde Hazreti Ayşe validemiz şu ifadelerde bulunur. Selman bazı geceler Resulullah'la yalnız kalırdı. Bu zamanlarda hiç kimse, hatta Resulullah'ın eşleri onların yanına hizmet için bile olsa giremezlerdi. Bu özel sohbetlere istinaden Selman, Resul-i Ekrem'in hallerinin mahremi olarak da bilinirdi. Hazreti Ali, Allah Resulü ile birlikteliği itibarıyla Selman hakkında şu ifadeleri dile getirmiştir. Selman, Lokman Hekim gibidir. O bizim ehli beytimizdendir. Ona evvel ve ahirin ilmi verilmiştir. Onun ilmi sınırlandırılamaz. Yine bir başka rivayette ilmi açıdan Selman'ı tükenmeyen bir deniz şeklinde tavsif eder. Selman'ın Rumca ve İbranice bildiği, Tevrat ve İncil'i güzel okuduğu nakledilir. Buna istinaden Selman'a sahibül kitabeyn de denilir. Hazreti Peygamber'in saçlarını tıraş etmesi sebebiyle Selman, berberlerin piri olarak da kabul edilir. Hendek gazvesi öncesiydi. Mekkeli müşrikler Bedir ve Uhud'un intikamını almak üzere hicretin 5. yılında kalabalık bir orduyla Medine'ye doğru harekete geçmişlerdi. Allah Resulü Medine'nin 3 tarafından kuşatmaya açık bir şehir konumunda bulunması itibarıyla savaş için nasıl bir strateji izleyecekleri hususunda ashabıyla istişare ediyordu. Bu sırada Selman, "Ya Resulallah, biz İran topraklarında sayıca bizden fazla olan düşmanı şehrin çevresinde

Medine'nin düşman saldırısına açık olan kuzey yönü boyunca hendek kazılacak, müşrik süvarilerin karşıya rahatlıkla geçmeleri böylece engellenecekti. Müşrik Araplar o güne kadar karşılaşmadıkları bir harp taktiğini gördüğünde çok şaşırdılar. Nihayet savaş başladı. Ancak muharebede kazılan hendekler nedeniyle karşılıklı mücadele mümkün değildi. Her iki taraf birbirlerine ancak ok atabiliyorlardı. Az da olsa engeli aşmaya çalışan müşrik süvarileri İslam ordusu tarafından derhal geri püskürtülüyordu. Savaş süresi uzadıkça Mekkeli müşriklerin beraberlerinde getirdikleri erzakların azalması ve sabırlarının tükenmesi onların Medine'yi ele geçirme ümitlerini yavaş yavaş yitirmelerine sebep oldu. Böylece kuşatma süreci Müslümanların lehine işledi. Uzun bir muhasaranın ardından müşrikler yaşadıkları ağır mağlubiyetle ve her açıdan yorgun bir şekilde Mekke'ye geri döndüler. Selman, Hendek gazvesinin kazı sürecinde 10 kişinin kazabileceği hendekleri tek başına kazması sebebiyle diğer sahabiler tarafından sık sık yardıma çağrılırdı. Hendek kazılıp savaş hazırlıkları tamamlandığında muhacirlerle ensar farklı bölgelerde konuşlanmıştı. Bu arada her iki grup Selman'ı çok sevip benimsediklerinden dolayı Selman bizdendir diyerek onu kendilerinden saymış ve paylaşamamışlardı. Bu sevimli anlaşmazlık üzerine Peygamber Efendimiz Selman bizden, Ehl-i Beytimizdendir buyurarak bu görüş ayrılığına son verdi. Hazreti Ömer Allah Resulü'nün bu sözüne istinaden halifeliği döneminde diğer Ehl-i Beyt mensuplarının olduğu gibi Selman'a da maaş bağlamıştır. Ancak Selman bu parayı sadaka olarak dağıtıp hurma lifinden ördüğü hasırları satmak suretiyle hayatını kazanma yolunu seçti. Resul-i Ekrem Ehl-i Beyt'inden kabul edip iltifatta bulunduğu Selman'ı çok severdi. Resulullah bu muhabbeti Allah bana ashabımdan özellikle 4 kişiyi sevdiğini bildirip benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Ebu Zer ve Selman'dır sözleriyle de ifade etmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin Selman hakkında buyurduğu şu müjde de onun ne kadar talihli olduğunu gösterir niteliktedir. Cennet 3 kişiyi şiddetle arzu eder. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır. Savaş taktikleri konusunda uzman olan Selman vasıtasıyla Müslümanlar çok malumat edindi. Taif kuşatması sırasında Allah Resulü kalenin fethi hususunda sahabilerin görüşünü alıyordu. Selman bir taarruz yöntemi olarak Fars topraklarında mancınık ve kale surlarına yaklaşmakta kullanılan bir tür zırhlı araç olan debbabe kullandıklarını, bunun düşmanı yıldırdığını böylece savaşın kısa sürede neticelendiğini ifade etti. Hazreti Peygamber uzayan muhasara üzerine Selman'dan mancınık yapmasını istedi. O da mancınığı yaptı ve kullanış şeklini Müslümanlara tarif etti. Böylece İslam tarihinde ilk defa mancınık Taif kuşatmasında kullanıldı ve zafer müyesser oldu. Selman, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da birçok savaşa katıldı. Özellikle Hazreti Ömer dönemi bu açıdan önemlidir. Aslen İranlı olması hasebiyle bu coğrafyayı iyi tanıdığından, İranlıların dilini ve geleneklerini iyi bildiğinden İran'a gönderilen ordunun içerisinde yer aldı. Bunun yanında Selman, İranlıların kullandıkları silahlar ve savaş taktikleri hakkında bilgiler vererek daha önce görmedikleri topraklarda ilerleyen İslam ordusuna kılavuzluk yaptı. Aynı zamanda ordunun öncü birliklerini komuta etti. Hazreti Ömer, İran'ın fethinden sonra da Selman'ı Medain'e vali tayin etti. Selman burada görevini layıkıyla yerine getirmesinden dolayı çok sevildi ve onun vasıtasıyla pek çok insan İslam'la şereflendi. Oldukça mütevazı ve sade yaşamıyla bilinen Selman, Medain valiliği sırasında da bu halini değiştirmedi. Bir gün çarşıdayken üzerindeki basit bir aba kıyafet dolayısıyla Selman'ı tanımayıp hamal zanneden bir şahıs, içinde incir bulunan ağır bir çuvalı evine kadar götürmesini ondan istedi. Selman ağzını dahi açmadan o ağır çuvalı omuzlayıp yürümeye başladı. Bu manzarayı görenler yükü taşıttığı kişinin vali olduğunu söyleyip adama çıkıştılar. Selmansa, "Hayır, madem yükü omzuma aldım, çuvalı bu adamın evine götürmeden indirmem." dedi. Son derece alçak gönüllü olan Selman, İran'da kaldığı dönemde İranlıların kendisine saygı göstergesi olan

olarak secde etmeye çalıştıklarında başını eğerek "Ben sadece Allah'a secde ederim" derdi. Resulullah Selman'la Ebu Derda'yı Medine'de kardeş ilan etmişti. Çok sıkı dost olan bu iki sahabi Hazreti Ömer döneminde farklı şehirlerde yaşadılar. Selman Medain'de valilik görevini yürütürken Ebu Derda Şam'da kadılık vazifesini deruhte etti. Mekan itibarıyla birbirlerinden uzak olsalar da mektuplaşıp birbirlerine hayrı tavsiye etmekten de geri durmadılar. Fırsat bulduklarında da birbirlerini ziyaret ettiler. Gerek ashab-ı kiram gerekse muhatap olduğu diğer kimseler, Allah Resulü ile olan irtibatından dolayı sınırsız ilim verilen Selman'dan sık sık nasihat dinlemeyi arzu ederlerdi. Onun "ilim engin bir derya, ömürse kısadır. O halde oyalanmayınız. İlimden öncelikle dininizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz kadarını alınız, gerisini bırakınız" şeklindeki nasihati gayet manidardır. Selman kendisinden nasihat isteyen bir şahsa zorunlu haller dışında konuşmamasını, insanlarla iletişimin gerektirdiği durumlarda ise sadece hayır söylemesini ya da susmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca öfkelenmemesini, hiddeti kendisini kuşatınca kendisine sahip olamayacaksa eline ve diline sahip olmasını ilave etmiştir. Son olarak da insanların işine karışmamasını, toplumda yaşayan biri olarak bu mümkün değilse doğru söylemesini ve emaneti yerine getirmesini öğütlemiştir.

Selman köle olduğu dönemde nasıl giyinip neler yiyorsa valilik sürecinde de öyle yaşadım. Öteden beri benimsediği zahidane hayat tarzını hiç değiştirmedi. Hazreti Osman döneminde yaşadığı Medain'de hastalandı. Uzun ve çileli yolculuklarla dolu ömrü burada Hicri 35-36, miladi 656 yılında nihayet buldu. Selman'ın kabrinin Bağdat yakınlarında Selman-ı Pak diye bilinen kasabada olduğu belirtilir. Sa'd bin Ebi Vakkas ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan Selman'ı ziyaret etmişti. Ona, "Ey Selman, ölümden mi korkuyorsun? Halbuki sevdiğin dostlarına kavuşacaksın. Senden razı olan Resulullah'la buluşacaksın." dediğinde, "Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Allah Resulü, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın." buyurmuştu. "Çevreme bakıyorum da bunca servet, işte buna ağlıyorum." cevabını aldı. Halbuki Selman'ın vefat ettiğinde miras olarak bıraktığı malın değeri 10 dirhem civarındaydı. İbadetine son derece düşkün olan Selman,

bu şekilde ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Bu iki amelin önemi etrafında şu ifadeleri serdetmiştir. Beni üç şey güldürmüş, üç şey de ağlatmıştır. Ölüm kendini kovaladığı halde dünyayı arzulayan, Allah'ın devamlı gözlediği gafil ve Rabbini kızdırdığını ya da razı ettiğini bilmeden kahkaha atan kişi beni güldürür. Allah Resulü'nün dostlarından ayrı kalmak, ölüm sarhoşluğu esnasında cehennemi görmenin verdiği dehşet ve cennete ya da cehenneme gideceğimi bilmeden Allah'ın huzurunda durup beklemekse beni ağlatır. Selman'ın şu tavsiyesi de hepimiz için ölçü olmalıdır. Beş vakit namazı muntazam kılınız. Büyük günah işlemediğiniz müddetçe beş vakit namaz büyük günahlara kefaret olur. Bir kimse gecenin karanlığında ve insanların gafletini fırsat bilerek günah işlerse, bu adam kârda değil zarardadır. Gecenin karanlığını ve halkın gafletini fırsat bilerek kalkıp namaz kılan kimse ise kârdadır. Namazını kıldıktan sonra yatıp uyuyan kimse ne kârdadır ne zararda. Çok ibadet ederek kendinizi ibadet edemeyecek hale getirmekten sakınınız. Vasat bir şekilde fakat devamlı olarak Allah'a ibadet ediniz. İlmi açıdan bizzat Resulullah'tan beslenen Selman'dan birçok sahabi ve tabi'in istifade etmiştir. Sahabeden İbn Abbas, Enes bin Malik, Ukbe bin Amir, Ebu Said el-Hudri, Ka'b bin Ucre gibi isimlerle tabi'inden Ebu Osman Nehdi, Tarık bin Şihab, Said bin Vehb gibi alimler ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden 60 hadis-i şerif nakledilmiştir. Bunlardan biri de bize namazın ehemmiyetini gösteren şu rivayettir. Bir defasında Allah Resulü ile birlikte bir ağacın altında oturuyordum. Allah Resulü ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı ve bana "Ey Selman, böyle yapmamın sebebini neden sormuyorsun?" dedi. Ben de "Ya Resulallah, böyle yapmanızın gerekçesi nedir?" diye sordum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bir Müslüman güzelce abdest alıp beş vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: hikayeyi bilir misiniz bilmem. Hani canı sıkılan bir kralın sıkıntısını giderecek bir oyun icat eden kişiye "Dile benden ne dilersen" dediği hikaye. Bana matematiği sevdiren hikayedir. Ortaokul öğrencisi olduğum zamanlardı. Bir akşam babam elinde bir çanta ve o çantanın içinde bir sürü kitapla eve geldi. Akşam olmasına rağmen güneş doğmuş gibi hissettim. Bu çok güzel bir his. Yani babamın eve gelmesi. Daha güzeli ise babamın elinde bir çantayla eve gelmesi. Daha güzeli ise o çantanın içinde bir sürü kitap olması. Kitapların hepsi sarı saman kağıtlarına sarılmış, hediye paketi yapılmıştı. Her biri ayrı renkte iplerle fiyonk yapılarak bağlanmıştı. Fiyonku çözüp kağıdı açtığınızda kitabın kapağının üzerinde babamın kendi el yazısıyla yazdığı notlar olurdu. Beyaz kağıtlara mavi tükenmez kalemle yazdığı notlar. Onun sesiyle okurdum o notları. "Bu kitabın içinde hiç gidilmemiş yerlere gidecek olan bir gemi var. O geminin tek bir yolcusu var ve maceraya çıkmak için limanda yolcusunu bekliyor. Kapağı açtığında gemiye adım atmış, yolculuğa başlamış olacaksın." Bir başka kitaba yazdığı notla, "Bu kitabı okuduğunda artık sen de göklerde uçmak, yıldızlara gitmek için birçok nedenin olduğunu fark edeceksin." Diğer bir notunda, "Bu kitabı okurken gözlerin açık bir şekilde düşler göreceksin." Bunun gibi daha niceleri. Babamın kitaplara yazdığı bu notlar bendeki okuma isteğini sürekli tazeler ve artırırdı. Sırf bunları okumak için bile o kadar heyecanlanırdım ki. Hepsini sakladım tabii. Zaman zaman çıkarır okurum. Şu bahsettiğim hikaye, hani matematikle ilgili olan. O akşam babamın TÜBİTAK bilim yayınlarından alıp bana hediye ettiği kitaplardan birinde geçiyordum. Hikaye şöyle. Canı sıkılan krala mütevazı ve zeki bir genç bir oyun tasarlar. Oyun bir tahta üzerinde eşit parçalara bölünmüş 64 kareden oluşur. Genç satrancı icat etmiştir ve krala hediye eder. Kral bunu çok beğenir ve "Dile benden ne dilersen" der. O da "Bir buğday tanesi istiyorum" der. Kral şaşırır. Araziler, gümüşler, altınlar, değerli madenler yerine bir buğday tanesi istemesini küçümseyerek karşılar. "Sadece bu mu?" der. Genç ise satranç tahtasındaki her bir kare için bir öncekinin iki katı kadar buğday istediğini söyler. Yani ilk kare için bir, ikinci kare için iki, üçüncü kare için dört, dördüncü kare için sekiz buğday istemekte ve bu her karede ikiye katlanarak gitmektedir. Kral alaycı bir tavırla "Verin şunun buğdayını" der. Bir buğday tanesinin büyüklüğüne bakınca alt üstü birkaç çuval buğdaydır diye düşünürler ve pek önemsemezler. Ama iş öyle değildir. İlk karede bir buğday varken 10. kareye gelindiğinde buğday sayısı 1000'i aşmış, 20. karede ise 1 milyonu geçmiştir. 40. kareye gelindiğinde gereken buğday sayısı trilyonu aşmış, son kareye gelindiğinde ise toplam sayısı 18 kentilyonun üzerine çıkmıştır. Bu şu an bile dünyadaki tüm ülkelerin üretimini kat be kat aşan bir miktardır. Kral genç adamın aslında ne kadar zeki biri olduğunu böylelikle anlamış olur. Neyse ki hikayede geçen kişi Hint kralıdır ve bizim bu kalan boşla hiçbir alakamız yoktur. Aslında hikaye matematiğin önemini ve üstel büyümenin gücünü anlatır. Ancak bu hikayenin bana fısıldadığı başka bir şey daha var. Küçücük şeylerin ne kadar da önemli olabileceği ve nasıl büyük bir şeye dönüşebileceği. Çünkü küçük görünen iyilikler başkalarının hayatına dokunup büyük değişimlere sebep olabilirler. Bir ağaç gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir ağaç henüz bir fidan halindeyken tek bir gövdesi vardır. Ancak o fidan bir ağaç haline geldiğinde onlarca dal, yüzlerce meyve ve binlerce yaprak haline gelir. Bir ağaç size yüzlerce meyve verir ve bu meyvelerden yıllar boyu binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca insan yiyebilir. Eğer bir zeytin ağacını düşünürseniz 400-500 yaşındadır. Hatta ülkemizde 1000 yaşında zeytin ağaçları vardır. Filistin'de ise 2000 yaşını geçmiş zeytin ağaçları vardır. Düşünün, o zeytin ağacının bugüne kadar insanlığa verdiği zeytin sayısı ne kadardır kim bilir? Sadece bunun için bile o toprakları işgal eden ve zeytin ağaçlarını dozerlerle yıkan İsrail'in insanlığa yaptığı kötülüğün affedilecek, hoş görülecek bir tarafı yoktur. Kötülüklerini hiçbir gerekçeyle meşru kılamayacak olan ve yine matematiksel ifadeyle mutlak kötüler diyebileceğimiz tek bir devlet vardır. O da her şeyi, iyiye ve güzele dair ne varsa her şeyi yok etmeye çalışan terör devleti İsrail'dir. Dua ediyorum ki karşılık bulacakları cezalar konusunda da üstel büyümenin etkisi tezahür eder ve her yaptıkları kötülük misliyle kendilerine döner. Amin diyeceğinizi düşündüğüm bu temenninin akabinde yeniden bahsettiğim konuya dönecek olursak, üstel büyümenin gücünü yapılan iyiliğin toplumda yayılma hızında da görebiliriz diye düşünüyorum. Görebilir miyiz? Göremez miyiz? Görebiliriz değil mi? Görelim lütfen. Benim dünyamda iyiliğin yayılma hızı üstel, kötülüğün yayılma hızıysa logaritmik bir artışa sahiptir. Yani iyilik küçük küçük başlar ve artış hızı katlanarak çoğalır. Aynı buğday tanelerindeki gibi, kötülükse büyük etkiyle başlar ve giderek artış hızı yavaşlar. Sabah gülümsediğiniz bir çocuk, yer verdiğiniz bir yaşlı, trafikte gösterdiğiniz anlayış küçük bir adımdır ve yapılamayacak kadar zor değildir. Biraz kalbinize kulak vermek, yüzünüzde birkaç kasa oynatmak kadar basit. Ama yapıldığında etkisi katlanarak büyüyecek ve toplumda artarak çoğalacaktır. Peki neden böyle düşünüyor ve böyle olacağına inanıyorum? Şundan dolayı. Çünkü bundan yüzyıllar önce benim peygamberim şöyle demiş.
1: Kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa.

Annesiz büyüdün Mekke sokaklarındilerinden, bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır. Bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler.

ve şu dört konuda yazgısını yazması emredilir. Rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.
1: Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca Hazreti Peygamber "Evet" dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim." buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
4: Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka deva.

0: rüyadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i Zümre-i Kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse haccedin." buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: "Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?"
3: "Ben de anlamadım neden böyle..."

Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da onu terk edin diyerek sözünü tamamladı.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Allah Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu kendi Esma-i Hüsnasından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lütfedip verdiği bazı isimleri okuyorduk. Velimiz bir başka ismi şerifine geçiyor Yüce Rabbimizin.

el-mutahharu an simatil hayvan. İnsanlarda bulunan zaaflardan ve noksanlıklardan her zaman uzak olan demektir. Zayıflık, noksanlık kime mahsus? Bize mahsus. Allah Teala ise insanlarda bulunan zaaflardan, noksanlıklardan her zaman uzaktır. Sonradan ortaya çıkan şeylerden ebediyen arınmış olan demektir. O ezelidir, ebedidir. Sonradan olan bizim gibilerle bir alakası yoktur bu sıfatı bakımında. Onun için sonradan ortaya çıkan şeylerden de uzak olan, arınmış olan demektir. Ve sümmiye Beytül Makdis. Kudüs'teki o muazzam mabede ne deriz biz? Beytül Makdis deriz, değil mi? لِأَنَّهُ يُتَطَحَّرُ ف۪يهِ مِنَ الزُّنُوبِ وَمِنْهُ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ وَرُوْهُ الْخُدُسِ. Peki Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya neden Beytül Makdis denmiştir? Müellifimiz onu açıklıyor. İnsanlar Kudüs'teki bu mübarek mekanda günahlardan arındıkları için, oraya giden, samimiyetle giden müminler günahlarından arındırılır. Efendimiz ne buyuruyordu o meşhur hadisi şerifinde? La tuşeddur rihalu illa ila selaseti mesacide diye başlayan hadisi şerifinde. Üç mescide seyahat edilir. Biri Kabe, biri benim mescidim buyuruyor. Biri de Kudüs'teki Beytül Makdis. Bu üç mescide seyahat edilir buyuruyor. Neden oraya Beytül Makdis denmiş? İnsanlar günahlardan orada arınır manasına geldiği için. Hazreti Musa'nın Allah Teala ile konuştuğu Tur Dağı hakkında da oradaki bir yer içinde El-Vadil Mukaddes deniyor, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruluyor. Yani mübarek vadi demektir. Aynı gerekçeyle insanların kalplerini temizleyen Kur'an-ı Kerim ayetlerini getirdiği için de Cebrail aleyhisselama ne denmiştir? Ruhul Kudüs denmiştir. Demek Kudüs kelimesi, mukaddes kelimesi günahlardan arındıran manasına geliyor. Onun için Rabbimizin adı ne? El-Kuddus. Evet, Beytül Makdis, Ruhul Kudüs, El-Vadil Mukaddes demek hep aynı kökten geliyor. Ve vaka fi kutubil enbiya'i fi esma'ihi sallallahu aleyhi ve selleme el mukaddes ey el mutahhar minez zunub kema kale taala sözüyle liyagfira lekallahu ma taqaddeme min zenbike ve ma taahhar. Peygamberlere indirilen ilahi kitaplarda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı niteliği el mukaddes diye geçmiştir. Tevrat'ta, İncil'de Efendimiz'den Allah Teala el-Mukaddes diye söz etmiştir. Biz neyi okuyorduk? Allah Teala hangi isimlerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir, değil mi? Konumuz bu, bunu okuyoruz biz. Esma-i Hüsna'dan hangilerini Allah Teala Peygamber Efendimiz'e vermiştir? Allah Teala ismi el-Kuddûs, tamam. Bundan türeyen bir kelime olan el-Mukaddes ismini de Peygamber Efendimiz'e Allah Teala vermiş. Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor, Zebur'da da geçiyor. Evet. Yani günahlardan arınmış demektir. Mukaddes'in manası günahlardan arınmış. Allah Teala bu durumu şöyle belirtmiştir. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak. Efendimiz'e böyle vaat buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde ve bağışlamıştır da. Evillezi yutahharu bihi minezzunub ve yutenezzehu ittibaihi anha kema kale teala ve yüzekkihim. Peygamberlere indirilen ilahi kitaplarda Bahri Kainat Efendimiz'e neden mukaddes denmiştir? Bunun cevabını arıyor müellifimiz. O ilahi kitaplarda asılları ilahi olan kitaplarda, sonradan tahrif edilmiş olan kitaplarda

Bahri Kainat Efendimiz'e acaba neden mukaddes denmiştir? Muhtemelen diyor bunun sebebi şudur. İnsanlar onun sayesinde temizlendiği için. O insanları temizlediği için. Yani nasıl? İlahi öğütleri getiriyor, ayeti kerimeleri getiriyor ve insanlar onun sayesinde de o ayeti kerimeleri okuyarak temizleniyor. Bu manada Efendimiz'e mukaddes denmiştir. Zaten Allah Teala Bakara suresinin 129. ayeti kerimesinde ne buyuruyor? Müellifimizin ve yüzekkihim diye sadece bir kelimeyle ifade ettiği ayeti kerimede onları günahlardan arındırıp temizlesin buyuruyor Efendimiz Hakk'ı. Müminleri, kullarını günahlardan arındırsın, temizlesin buyuruyor. Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi yaptılar ya, değil mi? Kabe'yi onlar bina ettiler. Hazreti Adem'den kalan temel üzerine. Onlar Kabe'yi yaparken nasıl dua etmişlerdi Allah Teala Hazretlerine? Şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz! İşte buraya yerleştireceğin kullarına, onlara içlerinden bir peygamber gönder de kendilerine senin ayetlerini okusun. Bir peygamber gönder de o peygamber senin buraya yerleşmiş olan, yerleşecek olan kullarına senin ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Kitap ne? Kur'an-ı Kerim. Hikmet ne? Bunu sık sık tekrar ediyorum. Hikmet kelimesi Kur'an-ı Kerim'le beraber yani el-kitab vel-hikme diye geçiyorsa sünnet demektir. Efendimizin sünneti demektir. Onlara Resulünün sünnetini yani kendi sünnetini öğretsin. Ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın buyuruyor. Bu ayeti kerimede Hazreti İbrahim böyle dua ediyor. Bu zat kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya yerleşecek olan insanlara öyle bir insan, öyle bir peygamber gönder ki ya Rabbi onlara senin ayetlerini okusun, onları tertemiz yapsın buyuruyor. Ve kâle teâlâ ve yuhricuhum minezzulümâti ilen nur. Allah Teala Maide suresinin 16. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim ile rızasını arayanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Demek ki Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitapmış? Allah'ın rızasını arayanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitapmış. Sevgili kardeşler, Kur'an-ı Kerim de öyle bir kitaptır. Kendisini okuyanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Gönlüne ferahlık verir. Onları o zulmetlerden kurtarır, küfür batağından kurtarır, efendim İslam aydınlığına çıkarır. Ev yekûn mukaddesen bimâna mutahharan minel ahlâkiz zemîme. Mutahhiran okuyalım. Minel ahlâkiz zemîme vel evsâfid deniyye. İlahi kitaplarda Bahri Kainat Efendimiz'e neden mukaddes denmiştir? Değil mi? İlahi kitaplarda Efendimiz'e mukaddes deniyor. Dedik ya, neden denmiştir peki? Kötü ahlaktan ve kötü huylardan temizlendiği için ona bu isim verilmiştir. Efendimiz, Allah Teala kötü ahlaktan temizlemiştir. Kötü huylardan temizlemiştir. Ve kendisi ne buyuruyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor değil mi? Güzel ahlakı tamamlamak için gönderin. Elhamdülillah. Demek ki güzel kardeşlerim, biz güzel ahlakı kimden öğreneceğiz? Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Hadis-i şerifleri okuyarak öğreneceğiz. Çünkü hadis-i şerifler Efendimiz'i anlatır. Onun güzel ahlakını anlatır. Yaşayışını anlatır. Pekala, bir başka Esma-i Hüsna'ya geçelim. Ve min Esma-i Teala el-Aziz. Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri de El-Aziz'dir. Ne demek? Ve manahu el-mümteni'u, el-galibu, evillezî lâ nazîre lehu,
el-mu'izzu li gayrihi. Ve kâle teâlâ, ezzelillah ve lillâhil izzetü ve li rasûlihi. Ey el-imtinâ'u ve celâletül kadr. Güzel Rabbimizin güzel isimlerinden biri de el-azîz'dir. Manası nedir? Kendisine erişilemeyen, herkese üstün gelen, galip olan demektir. Herkese üstün gelen, galip olan. Veya el-azîz'in manası benzersiz ona demektir. Demek ki geniş manalı bir kelime el-azîz. Bir başka mana daha veriliyor. Başkasını destekleyen, güçlendiren demektir el-azîz. Ne kadar derin manaları var. Kendisine erişilemeyen, herkese galip gelen, herkese üstün gelen manalarına geliyor. Yahut da başkasını destekleyen, güçlendiren. Nitekim Münafıkun suresinin 8. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Üstünlük ve şeref, ki izzet diyoruz biz ona. El-Aziz ismi şerifinden değil mi doğan bir kelime izzet. Üstünlük demek. Üstünlük ve şeref tümüyle Allah'a aittir. Resulüne aittir. Müminlere aittir. Bunu kim söylüyor? Allah Teala söylüyor. Sevgili kardeşlerim, şeref, izzet kime aitmiş? Allah'a aittir. Resulüne aittir. Müminlere aittir. Demek ki Allah Teala kullarını, mümin kullarını o kadar değerli buluyor ki şerefli insanlar diyor onlara. Mümin kullarına ne buyuruyor? Şerefli insan. Şerefli insan olmaya çalışalım güzel kardeşlerim. Çünkü Yüce Rabbimiz bize bu ismi uygun görüyor. Böyle buyuruyor. Şeref ve üstünlük Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Elhamdülillah. Ve kad vasafallahu teala nefsehu bil bişareti ve nezareti ve kâle yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve rıdvâ. Allah Teala Tevbe suresinin 21. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz'den iki özelliğiyle söz ediyor. Biri müjdeci olması, diğeri uyarıcı, korkutucu olmasıdır. Yani Allah'ın azabından korkutucu. Cennetle müjdeleyici, beşirin manası odur. Nezirin manası da korkutan, uyaran, cennetle müjdeleyen, cehennemden korkutan demektir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, Rableri onları rahmetiyle, rıdvanıyla, yani hoşnutluğuyla ve içinde ebedi nimetler bulunan cennetlerle müjdeler. Mümin kullarına neyi müjdeler? Ben sizden hoşnut olacağım. Cennete girdiğiniz vakit ben sizden hoşnut olacağımı belirteceğim size buyuruyor. Rahmetiyle bize rahmet edeceğini, merhamet buyuracağını müjdeliyor. Ve içinde ebedi nimetler bulunan cennet ile müjdeliyor bizleri. Yüce Rabbim hepimize nasip eder. Efendimiz nasıl anlatıyordu? Cennete girdikleri vakit müminler Allah Teala soracak onlara. Ey kullarım, benden başka bir isteğiniz var mı? Memnun musunuz? Elbette ya Rabbi, senden başka ne isteyelim ki? Her istediğimizi verdin bize. İsteyin isteyin, başka bir şey vereceğim size. Ne vereceksin ya Rabbi? Rıdvanımı vereceğim. Sizden hoşnut olacağım. Artık size hiçbir şekilde gazap etmeyeceğim. En büyük nimet de, en büyük mükafat da nedir güzel kardeşlerim? Rabbimizin bizden hoşnut olması, razı olması. Rıdvan o demek. Ve kâle, ennallâhe yübeşşirüke bi Yahya musaddıkan bi kelimetin minallâh. Allah Teala Ali İmran suresinin 39. ayeti kerimesinde Zekeriya aleyhisselama hitaben şöyle buyuruyor. Yüce Allah sana Yahya adında bir evladın olacağını müjdeliyor. Müjde veriyor işte. Beşir, oğlum Yahya İsa'nın peygamber olduğunu tasdik edecek.
ve bir kelimetin minhu, o İsa aleyhisselam ki yine Ali İmran suresinin 45. ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere babası olmadığı halde Allah'ın ol demesiyle dünyaya gelecektir. Ve semmâhullâhu teâlâ mübeşşiren ve neziren ve beşiren, ey mübeşşiren li ehli taatihi ve neziren li ehli masiyetihi. Allah Teala peygamberi Muhammed aleyhisselam'a hangi isimleri vermiş? Mübeşşir, beşir isimlerini vermiş. Mübeşşir ve beşir kelimelerinin manası nedir? Kendisine itaat edenleri cennetle müjdeleyen demek. Elhamdülillah. Öyle müjdelemiyor mu müminleri bizleri elhamdülillah? Cennetle müjdeliyor sık sık. Şunu yaparsanız cennetin kenarında size bir köşk var. Şunu yaparsanız cennetin ortasında size bir köşk var buyurmuyor mu? Peygamberini bir de nezir diye isimlendirmiştir. Nezirin manası ne? Kendine isyan edenleri cehennemle korkutan, uyaran demektir. Onun için Peygamber Efendimiz Allah Teala'ya isyan edenleri nasıl uyarıyor? Cehenneme gidersiniz diye uyarıyor. Ve min esmaihi Teala fîmâ zekerehu bâdul müfessirîn Taha ve Yasîn. Bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Allah Teala'nın isimleri arasında Taha da vardır, Yasin de vardır. Fakat zekere ba'duhum eydan ennehuma min esma-i Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ala alihi ve selleme ve şerrefe ve kerra. Tefsir alimlerinden bazılarının dediğine göre Taha ve Yasin isimleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerindendir. Demek ki Taha Efendimizin bir adıdır. Yasin Efendimizin bir adıdır. Bazı alimler böyle söylemişler. Kainatın Rabbi onu Taha ve Yasin isimleriyle şereflendirmiştir ve onun şanını, şerefini yüceltmiştir. Müellifimiz böyle diyerek bu bahsi de bitiriyor. Bu bahsi de bize bitirten Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fihim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
0: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, İblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis, hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip

0: Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Kamu Spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu Spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.

İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın, başta hemcinsleri olmak üzere, diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar için de nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir.
küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman, dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin, der ki pırıl pırıl kandillerin.

günler, mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü, ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, Itri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine.

cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. İbn Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakıydı. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
2: Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada, servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün" der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir, "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yeis ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kanımız

0: Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 554 nolu hadis. An Ebi Umamete, Ebu Umame'den gelen bir rivayet. Sudey ibn Acilana, Sudey bin Acilan radıyallahu anhu, Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yebne Adem, ey Adem oğlu, inneke muhakkak ki sen, in tebzulil fadla, hayrun leke. Eğer artanı, yani Allah sana daha çok vermiş, kendi ihtiyacını karşıladın, şimdi fazlası var elinde. Söz gelimi eskiden, diyelim ki hayvanı kesmiş, ondan ihtiyacı kadarını et olarak almış, daha fazlasını kendisine saklama zorluğu da var. Buzdolapları falan yok o zamanlar. Kendi ihtiyacını sağladığı gibi başkalarıyla da paylaşması. Bunun tam tersi, özellikle ve bile isteye kendisine saklaması ve kendisine saklarken çoğu zaman o ürünün, o malın, o şeyin artık işe yaramaz bir hal alması, bayatlaması, kokması. وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ. Böyle yapman senin için şer. Başkalarına kıyamadın, hepsini kendine saklamaya çalıştın. Yöntemin bu olunca, yaklaşımın bu olunca bunları da ne kadar başarabilirsin ki? Her şeyimiz de böyledir, eşyalarımız da böyledir, hacetlerimiz de böyledir, kıyafetlerimiz de böyledir. İnsan bu iki modelden bir tanesine yaklaşır. Ya paylaşımcıdır, kendi kullanacağını ki bir iki taneyle sınırlı. Böyle kimseler akleder, Hakk'ın rızası uğrunda eline geçen fazla şeyleri infak eder. Diğer insanlar akletmeyen ve hep bana olsun diyen, o sürekli kendisine tahsis eder, biriktirir, biriktirir. Ne kadar çok gelirse gelsin, alır kendisine götürür, saklar onları. Zamanla o şeylerin ekonomik ömürleri tamamlanır, değerleri düşer. Öyle bir zaman gelir ki başkalarıyla onları paylaşsanız bile bir anlamı kalmaz. Eşyalar üzerinden düşündüğünüzde bu durum daha kolay anlaşılır. İhtiyaç fazlası kalem böyledir, ihtiyaç fazlası çanta böyledir, ihtiyaç fazlası power bank bugün için böyledir. Ancak nakit üzerinden düşündüğünüzde bunu anlamak biraz zorlaşır. İnsan daha fazla nakdini götürüp bankaya yatırır veya yastık altına dizer, değerini kaybetmesin diye altına, gümüşe tahvil eder. Cenab-ı Hak, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Altını, gümüşü böyle kenz yapanlar. Aslında uzun vadede bu yaklaşım da sonuçsuz kalır. Çoğu insan hayatının bitiminde bankada yığdığı paralar ile, tapu kayıtlarında biriktirdiği tesciller ile, Hakk'ın uğrunda kendisi için öteye infak etmeye yanaşmadığı birikimler ile ansızın hayattan ayrılır.

Yolun sonunda kendisi için saklayıp çoğalttığı ve biriktirdiklerini kullanamadan kendi hayatına bunları zevk olarak, eğlence olarak, neşe olarak, yani o iktisadi birikim her neye yarıyorsa bunları kendi hayatına yansıtamadan hayattan ayrılmış olur. Nasıl komşularla paylaşmadığınız yemek ertesi güne bozulunca size de bir hayır olmuyorsa, yoksullarla ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayarak salt biriktirip çoğalttığımız paraların sonraki yıllarda bize de bir hayır olmaz. Allah'ın sistemi böyle işlemektedir. Paylaşımcı olanlar, Allah'ın verdiklerinden başkalarına infak edip duranlar, bu harcadıklarını uzun vadede, ahirete, öteye, sonraki aleme bakan yüzüyle kendi hayırlarına döndürmüş olurlar. O yüzden Resulullah, "Yebne Adem'a, ey Adem'in çocuğu, inneke en tebzulil fadla hayrun leke." Eğer artanı, yani senin yiyip içip, giyinip kuşanıp tüketmediğin fazlasını başkalarıyla paylaşırsan bu senin için hayırlı olur. Sonradan demezsin keşke başkalarına verseydim, bak burada kaldı, şimdi de bir işe yaramaz. Dünya kadar bellek var elinde, şuradan buradan eline geçmiş, kendisi almış. Kendi kullandığı bir iki taneyle sınırlı. Fazlaları öylece kalmış, başkalarına verip paylaşmamış, şimdi de bir işe yaramaz. O günkü kapasiteler bugün için anlamsız. Dünyada hep böyle bir trend var. Teknolojide de böyle, yeme içmede de böyle, giyim kuşamda da böyle. Hazır bugün değerliyken, kıymetliyken başkalarıyla paylaşıp hak katında bunun karşılığını yatırıma tahvil edebilirsen ne âlâ ne güzel. Ama yok, hep bana, Rabbana dendiği tarzda veya özetlendiği tarzda davranırsan İnsanlardan esirgeyip Allah yolunda harcamadıklarını Allah sana da yar etmez. Ve bu aleyhine döner. Hem dünyada pişmanlığını yaşarsın, depoya gittiğinde onları görürsün, çatı katında onları görürsün, dolap diplerinde onları görürsün. Üzerinden yıllar geçmiştir ve artık anlamsızdır. Eşyada böyle olan bankalarda da böyledir. Hesaplarda unutulan paralar, Allah'ın bolca verdiği tapu tescil kayıtlarının sağda solda unutulan paftaları, parselleri, kişi öldüğünde ne hayallerle bunları almışken hiçbirinden bir sonuç elde edemeksizin öylece devreden bakiye olarak sonrakinin üzerine devretmesi. O da aynı yaklaşımı uygulayacaksa şayet, yiyip içtiğinden, giyip kuşandığından gayrısı yine devreden bakiye olarak sonrakine devredecektir. Böyle kimseler üst soydan alt soya, atadan oğula toruna, Allah'ın huzuruna çırılçıplak gelirler. Öteye hiçbir şey göndermemiş bir halde, halbuki ellerinden servetler geçti, üzerlerinden Cenab-ı Hak devasa rakamları zimmetlerinden geçirdi, mülkiyetleri üzerinden sonraki nesillere devretti, kendileri için hak katında öteye gönderip dikeyde bir yatırıma girişmediler. Kendileri için çok büyük bir kötülük yaptılar. وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ Bir kimsenin imsak edip, yani elinde tutup Allah yolunda harcayamaması, sonsuz planda ahirete bakan yüzüyle kendisi için yaptığı en büyük kötülük. Hadisin devamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ Ancak sen ihtiyaç duyduğun şeylerden ötürü kınanmazsın. Yani zaten senin ihtiyacın varsa, sen kullanacaksan, bugün ya da yarın, makul bir şekilde. Sonuçta insanın ihtiyacı belli, günlük olarak, haftalık olarak, hatta aylık olarak ve hatta yıllık olarak. Yıllık olarak bile olsa, ihtiyacını bir kimse gözetse, bundan ötürü kınanmazsın. Ama insandaki biriktirme tutkusu değil kendi yıllık olarak ihtiyacını karşılayacak kadarını gözetmek, yedi neslini doyuracak kadar bile olsa hala başkalarıyla paylaşmaya yanaşmayacak bir biçimde ben merkezli bakıyor hadiseye. Resulullah'ın ifadesiyle لَوْ كَنَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ iki vadi dolusu altın olsa, tamam bundan böyle artık infak edeyim, paylaşmaya başlayayım demiyor. لَبْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا Üçüncüsünü arzuluyor. Üçüncü
altın dolusu vadiyi arzuluyor. Dolayısıyla kefafın, yani insanın ihtiyaç duyduğu makul bir aralığı var. Resulullah'ın ifadesiyle insan için ne var? Yiyip içtiğinden, giyinip kuşandığından gayrısı malım malım diyorsun ama hangisi sana neye yarar? Sadece biriktirmiş oluyorsun. Bu açıdan bakıldığında insanın sarf ettiği, ailesiyle birlikte sarf ettiğinin aylık bir karşılığı var, yıllık bir karşılığı var. Hani bir yılını bile gözetsen, iki yılını bile gözetsen bunlar sınırlı rakamlar. Önü ecel ile sınırlı bu hayatta astronomik bir biriktirme merakı ve paylaşmaya yanaşmama ihtirası bir tutku halinde bizleri kasıp kavuruyor. Ve ölürken çoğumuz acınaklı hikayeler yazıyoruz. Koca bir ömrünü bankalardaki rakamlara dönüştürmüş, tapu tescillerindeki kayıtlara dönüştürmüş ve kendisi öylece bırakıp gitmiş. Talihsiz insanlar oluveriyoruz. Bu imsak alışkanlığı, bu elinde tutma, paylaşamama cimriliği kendimize yaptığımız en büyük kötülük. Çokları bunu niye böyle yapar? Çünkü ahirete dair inançları temelsizdir, zayıftır yahut sudaki balık misali etkisizdir. Uğrunda para yatıracak kadar, meblağ harcayacak kadar ciddi bulunmaz. Esas olan bu taraftır. Varsa da yoksa da burada biriktirmeyi esas alır. Ötede yatırıma dönüştürmeye yanaşmaz. Dolayısıyla infak edememe durumu aynı zamanda imanın zayıflığına işarettir. Etkisizliğine işarettir. Bunun tam tersi de imanın varlığının bir alameti oluverir. Cenab-ı Hak وَتَثْبِيتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Mallarını Allah yolunda infak edenler ve kendiliklerinden bir ispat ortaya koyanlar yahut kendilerini bu anlamda ispat edenler. وَتَثْبِيتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Dolayısıyla infak edebilmek kendini ispat edebilmekle eşdeğerdir. Benim yarın ihtiyacım olur korkusuyla uçsuz bucaksız biriktirme merakı sanki yarınlarda bir sahibimiz yokmuşçasına, bugün verenin yarın da vermeye muktedir olmadığını sanırcasına kendimiz kazanıyor ve kendi geleceğimizi sadece kendimiz güvenceye alıyormuşçasına bir tevekkülsüzlüğü de ifade eder. Ve bu yaklaşım koca koca ömürleri heder eder. Kişi aşağıdan yukarıya baktığında birinci atası, ikinci atası, üçüncü atası, dördüncü atası hayatlarını hep böyle yaşanmış hayatlar olarak görür. Ufak tefek sağa sola sarf ettikleri harcamalardan bahsetmiyoruz. Başta Allah'ın farz kıldığı zekatını vermesi, sonrasında da hak katında Allah'ın verdiklerinden kayda değer bir biçimde infak etmesi. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de iyilikte bulun. Allah 10 lira verdiğinde 1 lirasını harcayabilen Allah yolunda kişi, Allah 100 lira verdiğinde 10 lirasını harcayabilmeli. Allah 1000 lira verdiğinde 100 lirasını harcayabilmeli. Allah daha fazla verdikçe o hala 1 lira harcıyor. Allah 100 veriyor, 1000 veriyor, 1 milyon veriyor, o hala birer lira harcıyor. Üçer beşer lira harcıyor Allah yolunda. Cenab-ı Hak her defasında basamakları tırmandırıyor. O birler onlar basamağına hapsolmuş. Öylece kalıyor. Öyle olmamalı. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah sana nasıl güzel davranıyor ise sen de insanlara iyilikte ve güzellikte öylece davran. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Hadisin devamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizler onu dinleyince ikna olduğumuzda evet evet, böyle talihsiz bir ömür hikayesi yazmamalıyım. Koca bir ömrünü biriktirip çoğaltan, yığan ve sonra ansızın ayrılan kimseye dönüştürmemeliyim. Beraberimde bir şeyler götürmeliyim. Öteye gideceğim yerlere yatırım yapmalıyım. Azdan az, çoktan çok ama her halükarda onun uğrunda harcayabilmeliyim dediysen şayet, nereden başlamalıyım sorusu aklına gelecektir. Allah Azze ve Celle elçisine şöyle öğüt verdirmiş bize. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Ailenden başla.

0: en yakınından başla. Ayetlerde de bu böyledir. Ulil kurba, akrabalık bağı bulunanlar diye Cenab-ı Hak harcamayı yakın plandan başlatır. Çünkü en iyi onların durumunu biliriz. Başkaları bizi yanıltabilir, ihtiyaçları olmadıkları halde bizden alabilirler. Allah yolunda infakın daha verimli, daha homojen, daha etkili yapılmasının sağlandığı önemli bir ölçüttür. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Aile bağından başla, en yakın halkadan. Başta kendi sorumluluğunda bulunan çocukların, eşin, onlar için harcarken bile aynı düşüncedesin. Allah için yapıyorum bunu. Kul böyle yaparsa bunlardan ötürü sevap kazanır. Cenab-ı Hak bana babalık rolünü vermiş, ailede infak sorumluluğunu benim üzerime yüklemiş. Dolayısıyla eşimin, çoluğumun, çocuğumun ihtiyaçlarını onun rızasını gözeterek sağlıyorum. Sonra bir halka genişletiyorum. Sonra bir halka daha genişletiyorum. Akrabalarımdan ihtiyacı bulunanlar, kuzenlerimden, dayılarımdan, amcalarımdan, halalarımdan gitgide daha uzağa doğru ihtiyaç sahiplerini buluyorum ve onlara harcıyorum. Yaklaşım bu olmalı. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ Niyetimi böyle alıyorum. Öteye uzanıyorum. Kendi ahiretime buradan gönderiyorum. Allah bana yürü ya kulum dedikçe, daha fazlasını bana verdikçe ben de insanlara yansıtıyorum. Devamla Allah'ın Resulü Ebu Ümame'nin rivayet ettiği ve değerli toplu bir biçimde verdiği bu anlatımda şöyle buyurmuş. وَالْيَدُ الْعُلِيَ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Bilesin ki böyle bir işe giriştiğinde doğru bir şeyler yapıyorsun. Allah yolunda harcamak sana üstünlük getirecektir. Hakkın katında değer kazandıracaktır. Sonsuz planda ebedi bir yatırıma dönüşen bir ecir olarak, sevap olarak ve bunun sonucunda ebedi saadeti yaşayacağın cennet olarak karşına gelir. Faziletli bir iş yapmış olursun. İnsanlara koklatmaksızın koca bir ömrü kendi şahsi mülkiyetleri olarak yığıp biriktirenler ne Allah katında değerlidirler ne de insanlar nazarında herhangi bir itibarları olur. وَالْيَدُ الْعُلْيَا Bilesin ki üstteki el خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Alttaki elden daha hayırlıdır. Yani çalışıp kazanır, bunu da paylaşırsan başkalarıyla hakkın katında değer kazanırsın, üstün olursun. Bu ifadenin içerisinde çalışmayıp, tembellik edip, başkalarından isteyerek, talep ederek yahut dilenerek, miskince yaşamayı alışkanlık haline getirenlere de bir yergi var. Talep eden biri olmak ve sürekli bu halde kalmak sevimsiz bir durum. Kişinin harekete geçmesi, çalışması, kazanması ve kazandıklarını Allah uğrunda paylaşması gibi bir yola girmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği kullar böyledir. Onlar sabah akşam ibadet eder dahi olsalar, miskinlik etmezler. İhtiyaçlarını başkalarından yalvar yakar, talep ederek sağlamazlar. Odun toplayıp satmak dahi olsa kendi ellerinin emekleriyle geçinmeyi esas alırlar. Önceki okuduğumuz rivayetlerde buna dair çok şey gördük. Ebu Umame'nin bu rivayeti sanki oralarda parça parça gördüğümüz hususların daha değerli toplu bir hali gibidir. Bazen sahabiler Resulullah'tan farklı farklı oturumlarda duyduklarını da yıllar sonra tabiilere anlatırken hafızalarında cem edip yani toplayıp bir arada verebilirler. Allahu alem bu rivayet öyle bir rivayet olabilir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Ravahu Müslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selmansa, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize, size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selmansa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş, 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum." cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu." deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Hac edin." dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi." dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. bunun sebebini bilir misiniz diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun? Diyecekler. Adem de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için

Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun? Diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?

kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Sabit radıyallahu an, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu an, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştı.

sıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Allah Resulü odasının perdesini araladı, namaz kılan ashabına baktı. Onların Allah'a ibadet ettiğini görünce nasıl da sevindi ve tebessüm etti. Ve Peygamberimizi gören sahabiler, onlar da çok sevindiler, umutlandılar. Resulullah'ın iyileşeceğini, hatta namaz kıldırmaya geleceğini düşündüler. Ama az sonra perde kapandı. Allah Resulü namaza gidecek durumda değildi. Sadece ashabına son bir kez göz atmıştı. Onları dünya gözüyle son kez görmek istemişti. Kuşluk vaktine doğru Allah Resulü'nün ağrıları artmaya başladı. Kızı Hazreti Fatıma da acı içinde kıvranmaktaydı. Ah babamın acıları diye hayıflanıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz onu teselli etti. Babana bugünden sonra ıstırap yok dedi. Sonra torunları Hasan ve Hüseyin'i çağırdı. Onları öptü, ailesine dualar etti, tavsiyelerde bulundu. İsteği üzerine Hazreti Ayşe misvak verdi. O da dişlerini misvakladı. Şehadet parmağını kaldırarak bir şeyler mırıldandı. Hazreti Ayşe eğilip dinlemeye başladı. Allah Resulü şöyle mırıldanıyordu. La ilahe illallah. Allah'ım, kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Allah'ım, bana mağfiret eyle. Allah'ım, beni Refik-i Âlâ'ya kavuştur. Refik-i Âlâ'ya. Refik-i Âlâ'ya. Ve Allah'ın sevgili kulu ve peygamberi, yüce dostu olan Allah'a kavuştu. Bu dünya çilesi sona erdi. Dünya ondan mahrum kaldı. En değerli varlığını kaybetti. Müminler mahzun kaldı. Ve Rabbimizin kendisi için hazırladığı yüce makamlara uçuverdi. Çocuklar Nasreddin Hoca'yı hiç böyle hüzünlü görmemişti. Aslında onlar da sanki Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeni vefat etmiş gibi duygulanmışlardı. İnsan bir yakınının vefatına çok üzülür. Peygamber Efendimizin vefatını dinlemek de çocukları üzmüştü, hüzünlendirmişti. Çünkü Allah Resulü müminlere annelerinden, babalarından ve tüm yakınlardan daha sevimliydi. Nasreddin Hoca anlatmaya devam etti. Evet, Peygamberimiz de bir insandı. Elbette vefat edecekti. Ama bizim gibi sahabe de çok hüzünlenmiş, gözyaşı akıtmışlardı. Hazreti Fatıma, babacığım, ah babacığım diye gözyaşı döküyordu. Hazreti Enes, bugünden daha karanlık ve acı bir gün yaşamadım diye gözyaşı akıtıyordu. Hazreti Ayşe, Resulullah'a sarılmış hüngür hüngür ağlıyordu. Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimizin yüzüne bakarak onu öpüyor ve anam babam sana feda olsun diye yanaklarından inci gibi damlalar bırakıyordu. Tüm Müslümanlar, ciğerleri paramparça olmuş acı doluydu. Ve Hazreti Ömer en sert tepki veriyordu. Hayır, Allah Resulü ölmedi, o geri gelecektir. Her kim onun öldüğünü söylerse ben de onu öldürürüm. Ama bir gerçekti, Allah Resulü vefat etmişti. Buluşmak artık ahirete kalmıştı. Hazreti Ömer'in sert tepkisini gören Hazreti Ebu Bekir, mescide giderek Allah'a hamd etti ve şu konuşmayı yaptı. İçinizden her kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse, kesin olarak bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. İçinizden her kim Allah'a ibadet ediyorsa, o da bilsin ki Allah her zaman diridir, ölmez. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de pek çok peygamberler gelip geçti. Eğer o ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzere geri mi dönersiniz? Hazreti Ebu Bekir'in bu konuşması açık, net ve kesin olmuştu. İnsanları kendine getirmişti. Başta Hazreti Ömer olmak üzere herkes, Allah Resulü'nün gerçekten dönmemek üzere aralarından ayrıldığını anlamıştı. Artık yeni buluşma mekanı cennetti. Allah Resulü'nün yıkama ve kefenlenme işini Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Fadıl ve bazı yakınları yaptılar. Ashab-ı kiram onar kişilik gruplar halinde gelip cenaze namazını kıldılar. Erkeklerden sonra da kadınlar ve çocuklar kıldılar. Namaz kılma işi uzun sürdü ve salı günü akşam Allah Resulü defnedildi. Cemil izin alarak sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz nereye defnedildi? Nasreddin Hoca cevap verdi.
Bu konu sahabe arasında da tartışıldı sevgili.

0: sevgili çocuklar. Ancak Hazreti Ebubekir peygamberimizden duyduğu "her peygamber vefat ettiği yerde defnedilir" hadisini aktarınca mesele çözülmüş oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz vefat ettiği odada Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmiş oldu. Peygamber Efendimizin yanında da Hazreti Ayşe'den izin almak suretiyle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer defnedilmiştir. Ve sevgili çocuklar, dünyanın en değerli, en harika ve üstün insanı bizim de örneğimiz ve rehberimiz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni bir gece vakti toprağa emanet edildi. Ama onun hayatı, hadisleri, sünneti hep aramızda yaşıyor. Eğer biz onunla birlikte olmak istiyorsak, onun söylediği, tavsiye ettiği ve yaptığı tüm işleri kendi hayatımızda yaşamalıyız. Böylece onunla her an birlikte olmuş oluruz. Allah'ım, bu sevgili yavrularımızı Peygamber Efendimizin yolundan yürüyen kullardan eyle. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Enes bin Malik, Abdullah bin Abbas gibi çocukluğunu ve gençliğini Hazreti Muhammed'le birlikte sürdüren kullardan eyle. Allah Resulüne layık ümmet eyle. Ahiret gününde hepimize şefaatçi eyle. Nasrettin Hoca'nın son duasına hep birlikte amin dedi öğrenciler. Ders bitmişti. Ama bir olayı anlatarak sözlerini bağlamak istedi hoca. Arkadaşlar, Allah Resulü'nün vefatından bir müddet sonraydı. Bizlere en çok hadis bildiren sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh, bir gün camiden çıkmış pazardan geçiyordu. İnsanların alışverişle meşgul olduğunu görünce, onlara bir latife yapmak ve bir mesaj vermek istedi. Yüksek sesle şöyle dedi, "Ey insanlar, siz burada neyle uğraşıyorsunuz? Allah Resulü'nün mirası camide paylaşılıyor, ne duruyorsunuz?" Bunu duyan alıcılar, satıcılar hemen Mescid-i Nebevi'ye koşturmaya başladılar. Herkes Allah Resulü'nden bir hatıra almak istiyordu. Ebu Hureyre onların heyecanla camiye gidişini izledi ve orada beklemeye başladı. Az sonra insanlar eli boş olarak döndüler. "Ey Ebu Hureyre, sen bizi niçin kandırdın? Camide herhangi bir şey dağıtılmıyordu." Ebu Hureyre, "Siz camide ne gördünüz?" diye sordu. "Camide kimi insanlar namaz kılıyor, kimi Kur'an okuyor, kimi de Allah'ı tesbih ediyordu. Herhangi bir şey dağıtılmıyordu." "Ah kardeşlerim," dedi Ebu Hureyre, "siz bilmez misiniz ki peygamberler para, mal, mülk olarak bir şey miras bırakmazlar. Allah Resulü de elbette dünyalık adına bir şey bırakmadı. Onun mirası Kur'an-ı Kerim, sünnet, dua, zikir ve ibadettir. Sizler de sakın bu mirası terk etmeyin ve ona sahip çıkın."
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

0: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
1: Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka,

0: faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum."
1: Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin

Modern insan tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport, insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumla aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öte neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi, yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir.
Yalom'a göre

0: psikolojik olgunluk bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi, insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

0: Semüre bin Cündüb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah "Evet" buyurdu. Sonra Hazreti Ömer "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet" diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır diyerek, gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hemcinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın, Türkçede besle kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüze oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfranı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, şükreden bir kul olmayayım mı cevabını veren Allah Resulü de namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü o şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın ihsanımla cennetime koyun iradesine hayır ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celbedecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
0: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır.

0: insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin sözleriyle selam verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alay alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Her pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et" diye dua etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kurades Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Kur'an'da zikri geçen peygamberlerin çoğu ehli kitap içinde yer alan İsrailoğullarına mensuptu. Yüce Nebi'nin Medine döneminin başlangıç yıllarında kendisine emir gelmeyen hususlarda zaman zaman ehli kitaba muvafakat ettiği bilinmektedir. Nitekim Medine'ye hicretten sonra Allah Resulü Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını görmüş, bunun sebebini sorduğunda kendisine bu günün Allah'ın İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığı önemli bir gün olduğu ve Hazreti Musa'nın da bu günü oruçlu olarak geçirdiği haber verilmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Yahudilere, "Biz Musa'ya onun sünnetini ihya etmeye sizden daha layığız" diyerek bugün de oruç tutmuş, ashabına da oruç tutmalarını emretmişti. Peygamber Efendimizin Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım diye dua ettiği de olurdu. Zira Kur'an'da da ehli kitapla müşrik putperestler arasında belli bir farklılık ortaya konuyordu. Hatta bazı uygulamaları övülüyordu. Örneğin Tevrat'ta mevcut olan su ile temizlik yapma hükmünü uygulayan Kuba halkı Kur'an'da övülmüş, Resulullah da Kuba'ya geldiğinde bunun sebebini onlardan öğrenmişti. Hazreti Peygamber bununla birlikte sahabilerin önceki dinlerin tahrif edilmiş kitaplarını okumalarını hoş karşılamıyordu. Zira Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmı bu ilahi vahiyleri değiştirmişlerdi. Bu değiştirme işlemi de daha ziyade her peygamberin etrafında bulunan havarilerden sonraki nesillerin yapmadıklarını söylemeye, emrolunmadıklarını da yapmaya başlamalarıyla olmaktaydı. Şu halde peygamberlerin bildirilerinin korunmasında bu bildirileri koruyup gözetecek ve sonraki nesillere öncekilerden işittiği şekilde aktaracak nesillerin, sahabilerin, havarilerin var olması önem arz ediyordu. Kur'an ve sünnet kaynağını titizlikle muhafaza eden bu ümmetin üstünlüğü de buradaydı. Bununla birlikte biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarına okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebi'de Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi? Rivayetlerden anlaşıldığına göre buna benzer sorular kutlu peygambere farklı vesilelerle soruluyor ve her defasında o vurgulu bir şekilde Yahudi ve Hristiyanların şahsında ilmin geçmiş ümmetlerden kaldırılmasının ya alimlerin dinin içini boşaltacak yanlış yorumlamalarıyla veya o dini yorumlayacak gerçek alimlerin ortadan kalkmasıyla olduğunu haber veriyordu. Böylece Müslümanlara Kur'an'ı yorumlarken titizlik göstermelerini öğütlüyordu. Geçmiş ümmetlerin haberlerinin İslam kültürü içerisinde yaşaması, bazı hikayelerin doğrudan doğruya ana kaynaklar olan Kur'an ve sünnette yer alması, bazılarınınsa ehli kitaptanken sonradan Müslüman olan raviler tarafından aktarılması, bir yandan tarih bilincini diri tutarken, bir yandan da Müslümanlara has bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştu. Bu kıssalar sayesinde sahabe nesli başta olmak üzere sonraki Müslüman nesiller şunu öğrenmekteydi. İslam, tarihin bir döneminde rahmet peygamberi tarafından icat edilen bir din değildi. Kur'an, kendisinden önceki kitapları doğrulayıcı ve tahrif edilen yönlerini tashih ediciydi. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette geçmiş ümmetlerin kıssa ve meseleleri anlatılırken, yeni oluşan Müslüman toplumun aslında tarihin başından beri süregelen o biricik dinin, o zamandaki en doğru, en haklı ve en layık takipçileri oldukları tasavvuru yerleştirilmiştir. Bu yapılırken de bu kıssalardaki dil ve üslup sayesinde Müslüman topluma aynı zamanda bir tarih felsefesi ve tarihi olaylar ışığında günü okuma yöntemi kazandırılmaya çalışılmıştır.

İslam öncesi din ve kültürleri kastetmek üzere kullanılan geçmiş ümmetler tabiri, pek çok alt konuları içeren genel bir ifadedir. Kur'an'da öncekiler, onlardan öncekiler, sizden öncekiler ve el-kurunul ula, geçmiş nesiller şeklinde geçen ifadelerle İslam öncesi dönemde yaşamış halklar ve kavimler kastedilir. Bunlar arasında en önemlileri ilahi vahye dayanan en önemli iki dinin muhatapları olan İsrailoğulları, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sizden öncekiler ifadesiyle kastettiği Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bunların dışında ilahi vahiy ile irtibatları konusunda kesin bilgi bulunmayan değişik din ve kültürlerin varlığı da bir gerçektir. Bazı yorumlara göre Kur'an'daki Zübüril Evvelin ifadesinden hareketle bunlardan bazılarının ilahi kaynaklı olabileceği ifade edilmiştir. Bu itibarla ifade en geniş anlamıyla değerlendirildiğinde geçmiş ümmet ve milletler tabiriyle Hazreti Adem'den sonra insanlığın ikinci atası olarak kabul edilen Hazreti Nuh'un üç oğlu Ham, Sam ve Yafes'in soyundan gelen milletlerin tamamının kastedilmekte olduğu söylenebilir. Sevgili Peygamberimizin geçmiş ümmetlerle alakalı tavrı aslında onun ehli kitaba mensup din ve milletlere yönelik tavrından farklı değildi. Ehli kitaba olan tavrı da bizzat onların kendilerine değil, düşünce dünyalarına, din ve kültürlerine yönelikti. Nitekim Hazreti Peygamber'in geçmiş kültürlere bakışının genel hatlarını belirten hadisler, genelde geçmiş kültürlere bir karşı duruşu ifade etmekte, daha özelde ise Yahudi-Hristiyan kültürüne muhalif bir tavrı yansıtmaktaydı. Geçmiş ümmetlere bakışında Allah Resulü, onlara muhalefet etmeyi, onlara benzememeyi emir ve tavsiye etmekteydi. Ancak bununla geçmiş ümmet ve milletlerin inanç, hüküm, örf, adet ve kültürlerinden İslam'ın tasvip etmediği, yasakladığı hususlar kastedilmişti. Bir hadisinde Hazreti Peygamber, "Ümmetim kendilerinden öncekilerin o ümmetlerin yolundan karış karış, arşın arşın gidinceye kadar kıyamet kopmaz." buyurmuştu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, Farslar ve Bizanslılar gibi mi?" diye sorulunca, "Onlardan başka kim olabilir?" buyurmuştu. Bu hadiste Farslar ve Bizanslılar devrin en büyük iki devleti olması sebebiyle özellikle zikredilmişti. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiği bir başka hadiste ise Peygamberimiz, "Muhakkak siz önceki ümmetlerin adetlerini karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar, siz de onları takip edeceksiniz." buyurmuş, Yahudi ve Hristiyanları mı kastettiğini soran oradaki sahabilere "başka kim olabilir?" cevabını vermişti. İslam'da diğer din ve kültürlere ait inanç, anlayış ve hükümler Kur'an ve sünnet esaslarına göre değerlendirilmiştir. Bu itibarla Müslümanların din ve inanç esaslarına zarar vermeyecek bir tarzda yabancı kültürlerle irtibat kurmalarına engel olunmamıştı. Bilakis Müslümanların geçmiş diğer kültür ve medeniyetlerin istifadeye layık yönleri hakkında bilgi sahibi olması teşvik edilmişti. Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa onu öğrenmeye ve uygulamaya en layık olan da odur hadisinin işaret ettiği manalardan biri de bu olsa gerektir. Gerek Kur'an'da gerekse hadislerde geçmiş ümmetlerle alakalı olarak değinilen önemli hususlardan biri de onlara verilen ilahi cezalardır. Maddi ve manevi olarak farklı şekillerde gerçekleşen bu cezaların başlıcaları şunlardır. Tufan, sel, maymun ve domuza dönüştürülme, zorluk ve darlık, gürültülü ve şiddetli sarsıntı, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderilmesi, denizde boğulma, soğuk ve şiddetli bir rüzgar, taş fırtınası. Bu cezaların verildiği geçmiş ümmet ve milletler, Kur'an ve sünnette bazen genel ifadelerle nice nesiller olarak geçerken, bazen de Nuh kavmi, Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Medyen halkı, Re's halkı, Eyke halkı ve Tübba kavmi olmak üzere isimleriyle zikredilmiştir.
Aslında bu cezaların verilmesinin esas nedeni, kavimlerin peygamberlerine istedikleri mucizeleri getirmelerine rağmen yine de inkar etmeleri, onları yalanlamak için çeşitli desiseler kurmaları ve peygamberlerine eziyet etmeleri, hatta onları öldürmeleriydi. Bu helak, bazen Firavun, Karun, Haman gibi kavmi içerisinde tiranlıkları ve taşkınlıklarıyla sembol olmuş kimselere verilmişti. Kur'an bu kavim ve kişilerin helak edilme şekil ve sebeplerini de bize bildirmiş ve her fırsatta anlayanlar için bunlarda büyük öğüt ve ibretler olduğunu hatırlatmıştır. Böylece Müslümanların tarihsel bilinçleri geleceğe yönelik olarak da diri tutulmaya çalışılmış, tarihi olaylardan ibret almaya vurgu yapılmıştır. Bu cezaların verilme nedenleri arasında geçmiş ümmetlerin peygamberleri yalanlamaları, peygamberlerle ve onların getirdikleri ilahi mesajla alay etmeleri, verilen nimetlerin şükrünü eda etmeyip nankörlük yaparak şımarmaları, babalarının batıl dinlerinde ısrarcı olmaları, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaları, öğrenme amacı taşımayan gereksiz çok soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri, kendilerine gönderilen ilahi kitapların bazı kısımlarını diğerleriyle cahilce kıyas etmeleri gibi hususlar zikredilmiştir. Kur'an ve sünnette geçmiş ümmet ve milletlere uygulandığı haber verilen bu cezaların yanı sıra, bilhassa İsrailoğullarına diğer milletlere nazaran pek çok nimetler, imtiyazlar verildiği, Hazreti Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında her türlü yiyeceğin onlara helal kılındığı bildirilmekteydi. Bu itibarla Kur'an'da sık sık İsrailoğullarından bu nimetlere şükretmelerinin beklendiği ifade edilmiştir. Çoğu zaman da küçük bir fırsatta onların Allah'a ortak koşma eğilimi gösterdikleri haber verilmekteydi. Bu meyanda onların denizden geçirilmek suretiyle Firavun'un zulmünden kurtarılmaları, alçaltıcı bir azaptan kurtarılmaları, güzel bir yurda yerleştirilmeleri ve temiz rızıklara kavuşturulmaları, bulutla gölgelendirilmeleri ve herhangi bir zahmet göstermelerine gerek olmaksızın kudret helvası ve bıldırcın eti ihsan edilmesi, kayanın bağrından onlar için kaynak suyu çıkarılması, her türlü bakliyat ürünlerinin ve sebzenin onların istifadesine sunulması zikredilmiştir. Buna karşılık hayvanların iç yağının onlara yasaklanmış olduğu, ancak onların bu yasaktan kurtulmak için kendi akıllarınca bunu satarak parasını yemeleri de kınanmıştır. Diğer taraftan Resulullah, geçmiş bütün ümmetler ve peygamberlerle ümmeti ve kendisi arasında mukayeseler yapmaktaydı. Mesela, sizden önce gelen ümmetlere göre sizin dünyadaki kalışınız, bütün bir güne oranla ikindi namazından güneşin batışına kadarki müddet gibidir hadisinde, geçmiş ümmetlere nispetle bu ümmetin ömrünün kısalığına vurgu yapmıştı. Bu mukayeselerde geçmiş peygamberlerle olan dini uygulamalara işaret ediliyor, zaman zaman da bu ümmetin geçmiş ümmetlere üstün kılındığını, üstün kılınma yönünü ve sebebini belirtiyordu. Yatsı namazının bazı rivayetlerde bu namaz ikindi namazıdır, bu ümmetin diğer ümmetlere üstünlük sebebi olduğu ve bu namazı yeryüzünde kılan başka ümmetin olmadığını beyan eden hadis buna örnek olarak sunulabilir. Aynı mukayese cuma namazının önceki ümmetlere de farz kılındığı ancak düzenli kılınmasının bu ümmete nasip olduğunu ifade eden hadiste de yapılıyordu. Bazen de bu mukayese çokluk yönünden Müslümanlarla Hazreti Musa'nın ümmeti arasında yapılmaktaydı. Yine Ad kavminin batı yani debur rüzgarıyla helak edildiğini belirten Hazreti Peygamber, kendisine sabah rüzgarıyla yardım edildiğini ifade ederek bir karşılaştırma yapmıştı. Resul-i Ekrem, cezalandırılmış kavimlerin kullandıkları arazilerden asabının faydalanmamasını, su içtikleri kuyulardan su içmemelerini istemişti. Özellikle Tebük seferi dönüşü, Salih peygamberin kavmi olan Semud'un helak olduğu Hicr vadisinde konakladıklarında, asabına bu yönde bir uyarıda bulunmuştu. Tabiatıyla içinde bulunulan ortamın insanların hissiyatına tesir edebileceği hatırlatılmakta ve onların düştükleri bu durumdan ibret alınmasına vurgu yapılmaktaydı. Nitekim Peygamberimiz bu kavimlerin mekanlarının ibret almak ve onların düştükleri bu hal konusunda gözyaşı dökerek ibret almak için ziyaret edilebileceğini de belirtmiştir.
Bu tavır aynı zamanda tarih bilincini diri tutma konusunda Müslümanlara son derece önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde yeryüzündeki geçmiş ümmet ve milletlerle ilgili mekanların ziyareti konusunda şu mukaddes beyanlar yer almaktadır. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçti.

bana güzelce yaşat. Geçim bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin, nafile ibadet edin, Kur'an okuyun, şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek kimi de kafir olarak nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip ''Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a şirk koşmak.'' dedi. Bedevi, ''Sonra hangisidir?'' deyince, ''Gamus yemini.'' buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ''Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?'' dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: Adalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Kudaa kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeyni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okunla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yeis ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kanımız, Hadi-i Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade,

O şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et," buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranış

Sahabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
2: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.''

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere

hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım, buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir: Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi: O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi tenaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.
1: Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacın var mı sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda evet ey Allah'ın Resulü bir ihtiyacım var dedi. Resulullah ihtiyacın nedir diye buyurduğunda da ihtiyacım kıyamet günü bana şefaat etmendir cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi sana bu konuda kim yol gösterdi sorusunu yöneltince o Rabbim cevabını verdi. Allah Resulü illa bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
2: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi.
3: Liderleri nerede?
4: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
3: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
4: Gelin şurada bekleyin.
5: Biz temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
2: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
6: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır.
7: Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür.
2: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
0: 147. bölüm.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Avf söz aldı.
8: Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun.
2: Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
8: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Peygamberimiz, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları, söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Ka'b bin Züheyr peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceyr Resul-i Ekrem safında yer almıştı ama o bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki Ka'b yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu.
9: Yine kardeşim Büceyr'den mektup gelmiş.
10: Ah, ne diyor?
9: Sana okuyayım. Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan.
10: Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor. Bücehir tüm gerçekleri yazmış sana.
9: Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin?
10: Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Bücehir sana boşuna ümit vermez.
9: Evet.
10: Öyle diyorsa öyledir.
9: Bu ara aklıma sık sık babam geliyor.
10: Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına?
9: O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu biliyorsun.
10: Evet.
9: Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu.
10: Baban özel bir insandı. Bu sözleri boşuna söylememiş bence.
9: Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim. Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim.
10: Sana da böylesi yaraşır.
9: Artık bir karar verme zamanı geldi. Ya ona teslim olacağım ya da bu diyardan gideceğim.
10: Haklısın.
2: Kâb bir müddet düşündükten sonra İslamiyet'in hak din olduğuna kanaat getirdi. Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Kâb bu durumu akıllıca kullandı. Peygamber Efendimizin huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra şöyle bir teklifte bulundu.
9: Kâb bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzur-u saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem, ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?
2: Kâb, peygamberimizden evet cevabını duyunca sevinçle şöyle dedi.
9: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
9: Ben Kâb bin Züheyr'im ya Resulallah.
11: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Kâb bin Züheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Kâb bin Züheyr değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı.
9: Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana ey Ebu Sülman'ın oğlu sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana seni oyalayıp teselli edemem. Başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.
2: Kâb Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti Resul-ü Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek Kâb'ı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdülüzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı.
12: Amca, seninle konuşmak istiyorum.
13: Gel bakalım evlat, ne diyeceksin?
12: Amca, ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum.
13: İslamiyet de nedir?
12: Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini.
13: Şu Kureyş kaçkınları mı?
12: Onlar kaçkın değil. Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler.
13: Neyse ne. Ne oldu araştırmalarının sonunda?
12: Ben de Müslüman olmak istiyorum.
13: Ne? Ne dedin sen?
12: Müslüman olmak istiyorum. Allah'ın bir tek olduğuna, eşi benzerinin olmadığına inanıyorum.
13: Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmin bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamına geliyor. İnsan nasıl olur da atalarının dininden yüz çevirir? Babanın kemikleri sızlamaz mı kabrinde?
12: Amca, babam yanlış bir inanış üzerindeydi. Biz de öyleyiz. Kendi yaptığımız şeyler, taştan, ahşaptan oyduğumuz putlar nasıl ilahımız
13: Sus!
12: Olabilir?
13: Daha fazla konuşup ilahlarımızın gazabını üzerine çekme.
12: Amcacığım, etme. Sen çok akıllı, ince düşünceli bir insansın. Merhametlisin. Allah'ın sana gönderdiği işaretleri düşün. Onun bir tek ilah olduğunu fark etmiyor musun?
13: Seni himayeme aldığımda küçücük bir çocuktun. Baban hiçbir şey bırakmadan vefat etmişti. Seni giydirdim, yedirdim, içirdim. Benim sayemde mal mülk sahibi oldun. Ben senin velinim. Buna asla izin vermiyorum.
12: Amca, seni çok severim. Üzerimdeki hakkını da inkar edemem. Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür.
13: Sus! Sus yoksa!
12: Yoksa ne yaparsın amca?
13: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
12: Peki. Peki amca.
13: Her şeyi dedim.
12: Anladım. Her şeyi.
13: Üstündeki elbiseni bile.
12: Peki. Ben artık taşlara tapmayacağım. Ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım. Al amca. Bunlar senin bana aldığın giysiler. Şimdi kölemi çağıracağım. Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek. Kölem de senin zaten. Ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim, emin olabilirsin.
2: Resul-i Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu.
12: Benim adım Abdülüzza. Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. Peygamberimiz bir gün ashabını toplayarak "Burada bulunmayan kardeşinizin cenaze namazını kılınız." dedi.
14: Ya Resulallah, kimdir o?
2: Peygamberimiz Habeş Necaşisi Asheme diye cevapladı ve ilave etti. Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı.
15: Sizler, ey Cafer'in arkadaşları! Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur" buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar için de nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir.
küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışında

mutfaktaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç

Ebu Eyyub'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir başka müjdesinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahik-i mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Eyyü zembi indallahi ekber. Kal, en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak, kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere, Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki, tevhid olmadan İslam olmaz.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
1: Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: Elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

hikayeyi bilir misiniz bilmem. Hani canı sıkılan bir kralın sıkıntısını giderecek bir oyun icat eden kişiye dile benden ne dilersen dediği hikaye. Bana matematiği sevdiren hikayedir. Ortaokul öğrencisi olduğum zamanlardı. Bir akşam babam elinde bir çanta ve o çantanın içinde bir sürü kitapla eve geldi. Akşam olmasına rağmen güneş doğmuş gibi hissettim. Bu çok güzel bir his. Yani babamın eve gelmesi. Daha güzeli ise babamın elinde bir çantayla eve gelmesi. Daha güzeli ise o çantanın içinde bir sürü kitap olması. Kitapların hepsi sarı saman kağıtlarına sarılmış, hediye paketi yapılmıştı. Her biri ayrı renkte iplerle fiyonk yapılarak bağlanmıştı. Fiyonku çözüp kağıdı açtığınızda kitabın kapağının üzerinde babamın kendi el yazısıyla yazdığı notlar olurdu. Beyaz kağıtlara mavi tükenmez kalemle yazdığı notlar. Onun sesiyle okurdum o notları. Bu kitabın içinde hiç gidilmemiş yerlere gidecek olan bir gemi var. O geminin tek bir yolcusu var ve maceraya çıkmak için limanda yolcusunu bekliyor. Kapağı açtığında gemiye adım atmış, yolculuğa başlamış olacaksın. Bir başka kitaba yazdığı notta, bu kitabı okuduğunda artık sen de göklerde uçmak, yıldızlara gitmek için birçok nedenin olduğunu fark edeceksin. Diğer bir notunda, bu kitabı okurken gözlerin açık bir şekilde düşler göreceksin. Bunun gibi daha niceleri. Babamın kitaplara yazdığı bu notlar bendeki okuma isteğini sürekli tazeler ve artırırdı. Sırf bunları okumak için bile o kadar heyecanlanırdım ki. Hepsini sakladım tabii. Zaman zaman çıkarır okurum. Şu bahsettiğim hikaye, hani matematikle ilgili olan. O akşam babamın TÜBİTAK bilim yayınlarından alıp bana hediye ettiği kitaplardan birinde geçiyordu. Hikaye şöyle. Canı sıkılan krala mütevazı ve zeki bir genç bir oyun tasarlar. Oyun bir tahta üzerinde eşit parçalara bölünmüş 64 kareden oluşur. Genç satrancı icat etmiştir ve krala hediye eder. Kral bunu çok beğenir ve dile benden ne dilersen der. O da bir buğday tanesi istiyorum der. Kral şaşırır. Araziler, gümüşler, altınlar, değerli madenler yerine bir buğday tanesi istemesini küçümseyerek karşılar. Sadece bu mu? Der. Gençse satranç tahtasındaki her bir kare için bir öncekinin iki katı kadar buğday istediğini söyler. Yani ilk kare için bir, ikinci kare için iki, üçüncü kare için dört, dördüncü kare için sekiz buğday istemekte ve bu her karede ikiye katlanarak gitmektedir. Kral alaycı bir tavırla verin şunun buğdayını der. Bir buğday tanesinin büyüklüğüne bakınca alt üstü birkaç çuval buğdaydır diye düşünürler ve pek önemsemezler. Ama iş öyle değildir. İlk karede bir buğday varken 10. kareye gelindiğinde buğday sayısı 1000'i aşmış, 20. karede ise 1 milyonu geçmiştir. 40. kareye gelindiğinde gereken buğday sayısı trilyonu aşmış, son kareye gelindiğinde ise toplam sayısı 18 kentilyonun üzerine çıkmıştır. Bu şu an bile dünyadaki tüm ülkelerin üretimini kat be kat aşan bir miktardır. Kral genç adamın aslında ne kadar zeki biri olduğunu böylelikle anlamış olur. Neyse ki hikayede geçen kişi Hint kralıdır ve bizim bu kalamboşla hiçbir alakamız yoktur. Aslında hikaye matematiğin önemini ve üstel büyümenin gücünü anlatır. Ancak bu hikayenin bana fısıldadığı başka bir şey daha var. Küçücük şeylerin ne kadar da önemli olabileceği ve nasıl büyük bir şeye dönüşebileceği. Çünkü küçük görünen iyilikler başkalarının hayatına dokunup büyük değişimlere sebep olabilirler. Bir ağaç gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir ağaç henüz bir fidan halindeyken tek bir gövdesi vardır. Ancak o fidan bir ağaç haline geldiğinde onlarca dal, yüzlerce meyve ve binlerce yaprak haline gelir. Bir ağaç size yüzlerce meyve verir ve bu meyvelerden yıllar boyu binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca insan yiyebilir. Eğer bir zeytin ağacını düşünürseniz 400-500 yaşındadır. Hatta ülkemizde 1000 yaşında zeytin ağaçları vardır.
Filistin'de ise 2000 yaşını geçmiş zeytin ağaçları vardır. Düşünün o zeytin ağacının bugüne kadar insanlığa verdiği zeytin sayısı ne kadardır kim bilir? Sadece bunun için bile o toprakları işgal eden ve zeytin ağaçlarını dozerlerle yıkan İsrail'in insanlığa yaptığı kötülüğün affedilecek, hoş görülecek bir tarafı yoktur. Kötülüklerini hiçbir gerekçeyle meşru kılamayacak olan ve yine matematiksel ifadeyle mutlak kötüler diyebileceğimiz tek bir devlet vardır. O da her şeyi, iyiye ve güzele dair ne varsa her şeyi yok etmeye çalışan terör devleti İsrail'dir. Dua ediyorum ki karşılık bulacakları cezalar konusunda da üstel büyümenin etkisi tezahür eder ve her yaptıkları kötülük misliyle kendilerine döner. Amin diyeceğinizi düşündüğüm bu temenninin akabinde yeniden bahsettiğim konuya dönecek olursak, üstel büyümenin gücünü yapılan iyiliğin toplumda yayılma hızında da görebiliriz diye düşünüyorum. Görebilir miyiz? Göremez miyiz? Görebiliriz değil mi? Görelim lütfen. Benim dünyamda iyiliğin yayılma hızı üstel, kötülüğün yayılma hızıysa logaritmik bir artışa sahiptir. Yani iyilik küçük küçük başlar ve artış hızı katlanarak çoğalır. Aynı buğday tanelerindeki gibi kötülükse büyük etkiyle başlar ve giderek artış hızı yavaşlar. Sabah gülümsediğiniz bir çocuk, yer verdiğiniz bir yaşlı, trafikte gösterdiğiniz anlayış küçük bir adımdır ve yapılamayacak kadar zor değildir. Biraz kalbinize kulak vermek, yüzünüzde birkaç kasa oynatmak

0: kadar basit.
1: Ama yapıldığında etkisi katlanarak büyüyecek ve toplumda artarak çoğalacaktır.
0: Peki neden böyle düşünüyor ve böyle olacağına inanıyorum?
1: Şundan dolayı.
0: Çünkü bundan yüzyıllar önce benim peygamberim şöyle demiş.
2: Kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse hac edin." buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: "Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?"
3: "Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu."
2: "Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi."
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı, tekrar sordu.
1: "Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun, her sene mi hac edelim?"
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da onu terk edin." diyerek sözünü tamamladı.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
3: Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da. Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı, bir yandan yerdeki parçaları toplarken diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhayy'ın şunları anlattığını nakletmiş.

gelmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere

peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi, ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir." Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum." der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu.

nezdinde bütün insanlar da, hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena haza ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, Ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.''

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Mümin kardeşliği, imandan doğan yakınlık. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: zandan sakının, zira zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinize üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ebu Eyyub'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal değildir. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe, elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak

0: yoksa imanı kökünden kazır. Ebu Hıraş Es-Sülemi'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşine bir sene küstüren kimse onun kanını dökmüş gibi vebal üstlenmiş olur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmaksa küfür alametidir. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin رضي الله عنها naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
0: وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن.
2: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام 2 كاف 3 وطعام 3 كاف 4. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام 1 يكفي 2 وطعام 2 يكفي 4 وطعام 4 يكفي 8.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 2 kişinin yemeği 3 kişiye, 3 kişinin yemeği de 4 kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: 1 kişinin yiyeceği 2 kişiye, 2 kişinin yiyeceği 4 kişiye, 4 kişininki ise 8 kişiye yeter denilmiştir.

0: Üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular.
1: Hazreti Ayşe

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu." dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
3: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: Bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır, buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır, buyurdu.

0: في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: Ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Esma binti Yazid el-Ansariyeti radıyallahu anha kalet, كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
2: Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

hakikat arayışına adanmış çileli bir ömür. Selman Farisi. Vakti zamanında bugünkü İran topraklarında hakimiyet süren Sasanilere mensup, zengin ve hatır sayılır bir aile yaşardı. Bu ailenin Buzehmeşan isimli reisi, imtiyazlı sınıflardan kabul edilen Dihkan grubunda bir idareciydi. Aynı zamanda bir mecusi alimi olan bu kişinin gözünden sakındığı ve bir an bile olsa yanından ayırmadığı bir çocuğu vardı. Öyle ki kaçıp gitmesinden korktuğu için oğlunun evden çıkmasına izin vermez, adeta onu ev hapsinde tutardı. Bir baba olarak evladının dini eğitimini tamamlaması gerektiğine inandığından, çocuğunu atalarının dinine sıkı sıkıya bağlı bir mecusi olarak yetiştirmek için büyük çaba harcardı. Neticede emekleri sonuç verdi ve oğlu ateşperestlikte mühim bir makam sayılıp, kutsal addedilen ateşin sönmemesi için tesis edilen ateş körükçülüğüne, ateş gedeliğe kadar yükseldi. Ancak mecusiler arasında büyüyen bu genç, kendisine dayatılan atalarının dininden oldukça rahatsızdı. Gözleri sürekli ufukta, daima bir arayış içinde, adeta işaret ve haber bekler haldeydi. Günlerden bir gün babası, evladını sahibi oldukları büyük bir çiftliğe gönderdi. Delikanlı daha önce hiç gitmediği bir yol üzerinde kendisine yabancı gelen bazı sesler duydu, irkildi ve sesin geldiği tarafa yöneldi. Sese doğru yaklaşınca Hristiyanların ibadet ettikleri bir manastır gördü. Aniden durdu ve merakla içeri girdi. Arayış içindeki çocuk kendini bir anda babasının dininden aldığı hazdan daha fazlasını hissettiği bir ayinin tam ortasında buldu. Her şeyi unuttu ve güneş batana kadar burada kaldı. Hristiyanlığa dair bilgiler aldı. Manastırdakiler, mensup oldukları dini asıl kaynağından öğrenmek isteyen meraklı delikanlıyı daha fazla malumat edilmesi için Şam'a yönlendirdiler. Dikkat çekmeden dinlerini yaşayan bu insanlar, fark edilmeleri halinde kendilerine gelebilecek tehditlere de böylece mani oldular. Akşamleyin eve dönen genç, gördüklerini evdekilere anlattı. Hristiyanlığın mecusilikten daha hayırlı olduğunu söylediğinde babasıyla aralarında ciddi bir tartışma yaşandı ve babası onu ayağından zincirleyerek günlerce eve hapsetti. Bir gün fırsatını bularak prangalarından kurtulan delikanlı mahpus bulunduğu evden gizlice kaçtı. Daha evvel yönlendirildiği Şam istikametine giden bir kervana katıldı. Şam'a vardığında Hristiyanlığı araştırmaya başladı. Burada hakikati arama uğrunda birçok badire atlattı. Bazı rahiplerin hizmetlerinde bulundu. Şam'da en son hizmet etmek üzere yanında bulunduğu rahibin ölüm döşeğindeyken tavsiye ettiği Musul'a, ardından Nusaybin'e, nihayet Ammuriye'ye giderek yıllarca buralarda ibadetle ve rahiplere hizmetle meşgul oldu. En son hizmet ettiği Ammuriye'deki rahip, artık yeryüzünde tabi olunacak kimse kalmadığını söyleyerek vefat etmeden önce ona şu tavsiyede bulundu. Ahir zaman peygamberinin gelişinin pek yakın olduğuna inanıyorum. İbrahim'in dini üzere gönderilecek olan bu elçi Arap topraklarından çıkacaktır. İki harre, taşlık arası hurmalık bir yere göç edecektir. İki omzu arasında nübüvvet mührünün bulunması, hediye kabul etmesine rağmen sadaka almaması onun apaçık alametleridir. Bu elçiye kavuşmaya gücün yeterse hiç bekleme, hemen ona git ve iman et. Yanından da ayrılma. Hakikati arayan genç, rahibin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere Ammuriye'de bir Arap tüccarla tanıştı. Kendisini çölden geçirmesi mukabilinde sahip olduğu her şeyi ona verip kervanına katıldı ve yol süresince onların hizmetini gördü. Kervan, Vadil Kura denilen bölgeye ulaştığında maalesef sözünde durmayan tüccar anlaşmayı bozup onu bir Yahudi'ye köle olarak sattı. Bu Yahudi de onu Medine'de yaşayan Osman bin Eşel ismindeki Kurayza oğullarına mensup bir başka Yahudi'ye sattı. Ne mutlu ki genç yolculuğunun sonunda Medine'yi görünce Ammuriyeli rahibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı. Delikanlı Araplar arasından çıkacak bir peygamberin haberini tarif edilemez merak ve heyecanla gözledi. Nihayet beklediği müjdeli haber bir süre sonra kendisine ulaştı.
zaman zaman Medinelilerin aralarında yaptıkları konuşmalara şahit oldukça, hasret duyduğu peygambere ulaşma arzusu katlanarak arttı. Ancak o, Resulullah'ın bulunduğu Mekke'den uzaktaydı ve maalesef sahibinin sıkı takibinde olan bir köleydi. Bu yüzden Medine'yi terk edemezdi. İlerleyen günlerde Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret için yola çıktığı ve Kuba'da konakladığı haberini sahibinin bahçesinde çalıştığı esnada aldı. Heyecan ve sevincini gizleyemedi. Ruhunun penceresi olan gözlerinden yansıttığı heyecanını fark eden ve öfkesinden çılgına dönen sahibi türlü hakaretlerle "Bundan sana ne, sen işine bak, söze karışma" diyerek onu dövdü. Ancak sadece hakikate odaklanan

Bu yolcu, işittiği hakaretlere ve gördüğü şiddete aldırmadı. Zira yıllardır aradığı ve odaklandığı hakikatin habercisi çok yakındaydı. Bu durum gönlüne su serpiyordu. Vakit kaybetmeksizin bu son peygamberi Medine'ye ulaşmadan önce Kuba'da karşılamaya karar verdi ve kazancından biriktirip yanında götürdüğü bir tas hurmayla Allah Resulü'nün yanına gitti. Hazreti Peygamber bu misafirini görünce çok sevindi. Medine'ye hicretin tamamlanmasının ardından da Peygamber Efendimiz'in yanına sürekli gidip geldi. Zamanla rahipten öğrendiği nübüvvet alametlerinin Resul-i Ekrem'de bulunduğuna şahit olunca da Müslüman oldu. Daha önce kendisini tanımayan Resulullah ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sorunca, yıllardır süren hakikat yolculuğu serüvenini başından itibaren tek tek anlattı. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere orada bulunan bütün sahabiler, çile dolu bu hayatı gözyaşları içinde dinlediler. Hakikati arayan yolcu, köle olması itibarıyla sahibinin izin vermemesinden dolayı Bedir ve Uhud gazvelerine katılmamıştı. Hendek Savaşı'ndan önce Resulullah'ın "Git efendine bir anlaşma yap. Senin azatlık bedelin neyse belirlesin. Aramızda bu meblağı karşılayalım ve sen de özgürlüğüne kavuş" buyruğu üzerine efendisiyle anlaşıp mükatebe denen sözleşmeyi yaptı. Bedel olarak kararlaştırılan ve o dönemde ağır bir şart kabul edilen tutması koşuluyla 300 hurma fidanı dikme işi, Hazreti Peygamber'in mübarek elleriyle ashab-ı kiramın da yardımıyla gerçekleştirildi. Bu da yetmezmiş gibi Yahudi'nin 40 ukiye istemesi üzerine o günlerde Allah Resulüne gönderilen ve tam da özgürlük bedeli için biçilen meblağa karşılık gelen yumurta büyüklüğündeki altın bozdurulup bu kölenin sahibi olan Yahudi'ye gönderildi. Böylece bu hakikat seyyahının yıllarca çektiği esaret hayatı son bulmuş oldu.

Uzun yıllar hakikati arama uğrunda pek çok badire atlatan bu nadide yolcu Selman-ı Farisi'dir. Asıl adı Mahbe bin Buzehmeşan bin Mürselan bin Yehbuzan'dır. Müslüman olduktan sonra kendini Selman İbnül İslam ya da Selmanül İslam diye tanıtan Selman, Müslümanlar arasında Selmanül Hayr, Selmanül Hakim, Selman-ı Pak gibi isimlerle anıldı. İran'ın Ramhürmüz şehrinde Mecusi bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açan Selman, ilk çocukluk dönemini burada geçirdi. Yıllar yılı aradığı ve uğrunda amansız bir mücadele verdiği hakikati Resulullah'ta bulan Selman, Suffe'nin önemli sakinlerindendi. Hürriyetine kavuşmasının ardından yanından hiç ayrılmadığı Hazreti Peygamber'in en yakın dostları arasında yer buldu ve Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar da bu yakın ilişki devam etti. Selman, Allah Resulü ile gece geç vakitlere kadar sohbet ederdi. Hatta bu kurbiyet çerçevesinde Hazreti Ayşe validemiz şu ifadelerde bulunur. Selman bazı geceler Resulullah'la yalnız kalırdı. Bu zamanlarda hiç kimse, hatta Resulullah'ın eşleri onların yanına hizmet için bile olsa giremezlerdi. Bu özel sohbetlere istinaden Selman, Resul-i Ekrem'in hallerinin mahremi olarak da bilinirdi. Hazreti Ali, Allah Resulü ile birlikteliği itibarıyla Selman hakkında şu ifadeleri dile getirmiştir. Selman, Lokman Hekim gibidir. O bizim ehli beytimizdendir. Ona evvel ve ahirin ilmi verilmiştir. Onun ilmi sınırlandırılamaz. Yine bir başka rivayette ilmi açıdan Selman'ı tükenmeyen bir deniz şeklinde tavsif eder. Selman'ın Rumca ve İbranice bildiği, Tevrat ve İncil'i güzel okuduğu nakledilir. Buna istinaden Selman'a sahibül kitabeyn de denilir. Hazreti Peygamber'in saçlarını tıraş etmesi sebebiyle Selman, berberlerin piri olarak da kabul edilir. Hendek gazvesi öncesiydi. Mekkeli müşrikler Bedir ve Uhud'un intikamını almak üzere hicretin 5. yılında kalabalık bir orduyla Medine'ye doğru harekete geçmişlerdi. Allah Resulü Medine'nin 3 tarafından kuşatmaya açık bir şehir konumunda bulunması itibarıyla savaş için nasıl bir strateji izleyecekleri hususunda ashabıyla istişare ediyordu. Bu sırada Selman, "Ya Resulallah, biz İran topraklarında sayıca bizden fazla olan düşmanı şehrin çevresine hendekler kazmak suretiyle karşılardık. Öyle yapalım mı?" deyince Hazreti Peygamber ortaya atılan bu fikri oldukça beğendi. Ashab-ı kiram da bu öneriyi benimsedi. Buna göre Medine'nin düşman saldırısına açık olan kuzey yönü boyunca hendek kazılacak, müşrik süvarilerin karşıya rahatlıkla geçmeleri böylece engellenecekti. Müşrik Araplar o güne kadar karşılaşmadıkları bir harp taktiğini gördüğünde çok şaşırdılar. Nihayet savaş başladı. Ancak muharebede kazılan hendekler nedeniyle karşılıklı mücadele mümkün değildi. Her iki taraf birbirlerine ancak ok atabiliyorlardı. Az da olsa engeli aşmaya çalışan müşrik süvarileri İslam ordusu tarafından derhal geri püskürtülüyordu. Savaş süresi uzadıkça Mekkeli müşriklerin beraberlerinde getirdikleri erzakların azalması ve sabırlarının tükenmesi, onların Medine'yi ele geçirme ümitlerini yavaş yavaş yitirmelerine sebep oldu. Böylece kuşatma süreci Müslümanların lehine işledi. Uzun bir muhasaranın ardından müşrikler yaşadıkları ağır mağlubiyetle ve her açıdan yorgun bir şekilde Mekke'ye geri döndüler. Selman, Hendek gazvesinin kazı sürecinde 10 kişinin kazabileceği hendekleri tek başına kazması sebebiyle diğer sahabiler tarafından sık sık yardıma çağrılırdı. Hendek kazılıp savaş hazırlıkları tamamlandığında muhacirlerle ensar farklı bölgelerde konuşlanmıştı. Bu arada her iki grup Selman'ı çok sevip benimsediklerinden dolayı Selman bizdendir diyerek onu kendilerinden saymış ve paylaşamamışlardı. Bu sevimli anlaşmazlık üzerine Peygamber Efendimiz, "Selman bizden, ehli beytimizdendir" buyurarak bu görüş ayrılığına son verdi. Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün bu sözüne istinaden, halifeliği döneminde diğer ehli beyt mensuplarının olduğu gibi Selman'a da maaş bağlamıştır. Ancak Selman bu parayı sadaka olarak dağıtıp, hurma lifinden ördüğü hasırları satmak suretiyle hayatını kazanma yolunu seçti.
Resul-i Ekrem Ehl-i Beyt'inden kabul edip iltifatta bulunduğu Selman'ı çok severdi. Resulullah bu muhabbeti Allah bana ashabımdan özellikle 4 kişiyi sevdiğini bildirip benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Ebu Zer ve Selman'dır sözleriyle de ifade etmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in Selman hakkında buyurduğu şu müjde de onun ne kadar talihli olduğunu gösterir niteliktedir. Cennet 3 kişiyi şiddetle arzu eder. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır. Savaş taktikleri konusunda uzman olan Selman vasıtasıyla Müslümanlar çok malumat edindi. Taif kuşatması sırasında Allah Resulü kalenin fethi hususunda sahabilerin görüşünü alıyordu. Selman bir taarruz yöntemi olarak Fars topraklarında mancınık ve kale surlarına yaklaşmakta kullanılan bir tür zırhlı araç olan debbabe kullandıklarını, bunun düşmanı yıldırdığını, böylece savaşın kısa sürede neticelendiğini ifade etti. Hazreti Peygamber uzayan muhasara üzerine Selman'dan mancınık yapmasını istedi. O da mancınığı yaptı ve kullanış şeklini Müslümanlara tarif etti. Böylece İslam tarihinde ilk defa mancınık Taif kuşatmasında kullanıldı ve zafer müyesser oldu. Selman, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da birçok savaşa katıldı. Özellikle Hazreti Ömer dönemi bu açıdan önemlidir. Aslen İranlı olması hasebiyle bu coğrafyayı iyi tanıdığından, İranlıların dilini ve geleneklerini iyi bildiğinden İran'a gönderilen ordunun içerisinde yer aldı. Bunun yanında Selman, İranlıların kullandıkları silahlar ve savaş taktikleri hakkında bilgiler vererek daha önce görmedikleri topraklarda ilerleyen İslam ordusuna kılavuzluk yaptı. Aynı zamanda ordunun öncü birliklerini komuta etti. Hazreti Ömer, İran'ın fethinden sonra da Selman'ı Medain'e vali tayin etti. Selman burada görevini layıkıyla yerine getirmesinden dolayı çok sevildi ve onun vasıtasıyla pek çok insan İslam'la şereflendi. Oldukça mütevazı ve sade yaşamıyla bilinen Selman, Medain valiliği sırasında da bu halini değiştirmedi. Bir gün çarşıdayken üzerindeki basit bir aba kıyafet dolayısıyla Selman'ı tanımayıp hamal zanneden bir şahıs, içinde incir bulunan ağır bir çuvalı evine kadar götürmesini ondan istedi. Selman ağzını dahi açmadan o ağır çuvalı omuzlayıp yürümeye başladı. Bu manzarayı görenler, yükü taşıttığı kişinin vali olduğunu söyleyip adama çıkıştılar. Selmansa, "Hayır, madem yükü omzuma aldım, çuvalı bu adamın evine götürmeden indirmem," dedi. Son derece alçak gönüllü olan Selman, İran'da kaldığı dönemde İranlıların kendisine saygı göstergesi olarak secde etmeye çalıştıklarında başını eğerek, "Ben sadece Allah'a secde ederim," derdi. Resulullah Selman'la Ebu Derda'yı Medine'de kardeş ilan etmişti. Çok sıkı dost olan bu iki sahabi, Hazreti Ömer döneminde farklı şehirlerde yaşadılar. Selman, Medain'de valilik görevini yürütürken, Ebu Derda, Şam'da kadılık vazifesini deruhte etti. Mekan itibarıyla birbirlerinden uzak olsalar da, mektuplaşıp birbirlerine hayrı tavsiye etmekten de geri durmadılar. Fırsat bulduklarında da birbirlerini ziyaret ettiler. Gerek ashab-ı kiram, gerekse muhatap olduğu diğer kimseler, Allah Resulü ile olan irtibatından dolayı sınırsız ilim verilen Selman'dan sık sık nasihat dinlemeyi arzu ederlerdi. Onun ilim engin bir derya, ömürse kısadır. O halde oyalanmayınız. İlimden öncelikle dininizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz kadarını alınız, gerisini bırakınız şeklindeki nasihati gayet manidardır. Selman kendisinden nasihat isteyen bir şahsa zorunlu haller dışında konuşmamasını, İnsanlarla iletişimin gerektirdiği durumlarda ise sadece hayır söylemesini ya da susmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca öfkelenmemesini, hiddeti kendisini kuşatınca kendisine sahip olamayacaksa eline ve diline sahip olmasını ilave etmiştir. Son olarak da insanların işine karışmamasını, toplumda yaşayan biri olarak bu mümkün değilse doğru söylemesini ve emaneti yerine getirmesini öğütlemiştir.

Selman köle olduğu dönemde nasıl giyinip neler yiyorsa valilik sürecinde de öyle yaşadı. Öteden beri benimsediği zahidane hayat tarzını hiç değiştirmedi. Hazreti Osman döneminde yaşadığı Medain'de hastalandı. Uzun ve çileli yolculuklarla dolu ömrü burada Hicri 35-36, miladi 656 yılında nihayet buldu. Selman'ın kabrinin Bağdat yakınlarında Selman-ı Pak diye bilinen kasabada olduğu belirtilir. Sa'd bin Ebi Vakkas ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan Selman'ı ziyaret etmişti. Ona, "Ey Selman, ölümden mi korkuyorsun? Halbuki sevdiğin dostlarına kavuşacaksın. Senden razı olan Resulullah'la buluşacaksın." dediğinde, "Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Allah Resulü, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın." buyurmuştu. "Çevreme bakıyorum da bunca servet, işte buna ağlıyorum." cevabını aldı. Halbuki Selman'ın vefat ettiğinde miras olarak bıraktığı malın değeri 10 dirhem civarındaydı. İbadetine son derece düşkün olan Selman, karanlık basar basmaz namaz kılmaya başlar, uzun süre bu hali devam eder, yorulduğunda oturup tefekkür ederdi. Bir süre sonra kendi kendine, "Yeterince dinlendin artık, hadi namaza kalk." derdi. Gecenin büyük bir kısmını bu şekilde ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Bu iki amelin önemi etrafında şu ifadeleri serdetmiştir: "Beni üç şey güldürmüş, üç şey de ağlatmıştır. Ölüm kendini kovaladığı halde dünyayı arzulayan, Allah'ın devamlı gözlediği gafil ve Rabbini kızdırdığını ya da razı ettiğini bilmeden kahkaha atan kişi beni güldürür. Allah Resulü'nün dostlarından ayrı kalmak, ölüm sarhoşluğu esnasında cehennemi görmenin verdiği dehşet ve cennete ya da cehenneme gideceğimi bilmeden Allah'ın huzurunda durup beklemekse beni ağlatır." Selman'ın şu tavsiyesi de hepimiz için ölçü olmalıdır. Beş vakit namazı muntazam kılınız. Büyük günah işlemediğiniz müddetçe beş vakit namaz büyük günahlara kefaret olur. Bir kimse gecenin karanlığında ve insanların gafletini fırsat bilerek günah işlerse, bu adam kârda değil zarardadır. Gecenin karanlığını ve halkın gafletini fırsat bilerek kalkıp namaz kılan kimse ise kârdadır. Namazını kıldıktan sonra yatıp uyuyan kimse ne kârdadır ne zararda. Çok ibadet ederek kendinizi ibadet

edemeyecek hale getirmekten sakınınız. Vasat bir şekilde fakat devamlı olarak Allah'a ibadet ediniz. İlmi açıdan bizzat Resulullah'tan beslenen Selman'dan birçok sahabi ve tabi'in istifade etmiştir. Sahabeden İbn Abbas, Enes bin Malik, Ukbe bin Amir, Ebu Said el-Hudri, Ka'b bin Ucre gibi isimlerle tabiinden Ebu Osman Nehdi, Tarık bin Şihab, Said bin Vehb gibi alimler ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden 60 hadis-i şerif nakledilmiştir. Bunlardan biri de bize namazın ehemmiyetini gösteren şu rivayettir. Bir defasında Allah Resulü ile birlikte bir ağacın altında oturuyordum. Allah Resulü ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı ve bana "Ey Selman, böyle yapmamın sebebini neden sormuyorsun?" dedi. Ben de "Ya Resulallah, böyle yapmanızın gerekçesi nedir?" diye sordum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bir Müslüman güzelce abdest alıp 5 vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.''

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
3: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l, hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

İki Alemin İmarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur. İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki

Allah'ın imarı için dünyaya gönül vermek, ona perestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı davranmaları gerektiğini gösteren bir modeldir. Ayrıca o, insanları boş alanları değerlendirmeye ve ağaçlandırmaya teşvik etmiş ve bir hadislerinde, "Kim ölü bir araziyi ihya ederse, canlandırırsa, bundan dolayı sevap kazanır ve oradan yenilen şeyler ihya eden için bir sadaka olur," buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde de kıyamet kopsa bile elinde bir ağaç fidanı bulunan kimse onu dikmeye imkan bulursa diksin buyurarak yararlanma imkanına bakmaksızın bizatihi güzel bir işin ertelenmemesi konusunda insanlara mesaj vermiştir. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm, eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek, onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp
maddi azığını temin ettiği

gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman, dünyasının ve ahiretinin imarını, bunları birbirine feda etmeden, fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها
2: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
1: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
2: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri: ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhartu

ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de

0: insanlara güzel ahlakla davran buyurarak müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, Allah seni takva ile azıklandırsın buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır. Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e "Ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "İnsan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim," der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.
2: Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda, cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: kullar sultandan geçer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ile örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber

0: Peygamberin sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik, dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى
3: أبو جري الهجيمي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد.
3: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu boyayarak değiştirin. Ama siyah boyadan da sakının buyurdu.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
3: Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendini beğenip başkalarını aşağılayarak "insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse, insanların en çok helake uğrayanıdır.
2: Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik.